0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz. Kayla alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum program repertuarına dahil olabilir mi olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının. Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Varın bakalım, seslendirmek
0: için. Evet, tüm vatanı görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman. Bu güzel.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım, kaşıklar önemli.

0: Evet, ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affola ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim olacağım. Yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Birbirine... Hatırladık, eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet, karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kaldırdılar değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim, haftaya yine aynı saatte. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

neler dile geliyor? Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi.

0: Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü Dilara'ya gönül hu diyerek. Köyü Dilara.
1: Ya.
0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut
0: yani,
1: değil mi efendim?
0: Evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz her zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama insan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder. Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden dökülmüş olması. Mesela Kuyu Dilara diyor.
1: Kim
0: mesela.
1: Bu Dilara?
0: Evet, kimdir
1: ya,
0: bu Dilara?
1: Ya efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii.
1: Gönüller süsleyen
0: Evet.
1: sevgili.
0: Evet.
1: Yani diyor gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun?
0: Kim
1: Efendim?
0: süsler
1: Nasıl?
0: gönlü efendim?
1: Ya,
0: Şey
1: ya.
0: çok enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii tabii. Bir
0: bir
1: içim
0: içim
1: su diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri
1: Ya.
0: yer, o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir...
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: Evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok
1: Bir
0: güzel bir şey.
1: hadis-i şerif var malumunuz tam da bu güfteyle ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: Tabii.
1: Vay vay vay
0: Tabii
1: vay
0: tabii.
1: vay. Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlamı ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır, o muhteva içine girmektir, anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır.
1: Ya.
0: Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay efendim.
0: şahıs okuduğu bir eser.
1: Muhteşem, muhteşem. Yani
0: Bir
1: şöyle diyeyim,
0: teşaveran.
1: evet ilk zamanlarında okuduğu eserlerden Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet.
1: meşk etmiş gibi ya da
0: Doğrudur.
1: çok iyi
0: Doğrudur.
1: dinledi.
0: Doğru. Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı da doğrular. Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok solistler vardır. Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle

0: insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya efendim.
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan.
1: İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: insan.
1: azından ne diyeyim size, binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim inşallah.
0: dinleyelim.

0: Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanların söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle, gözlerini kapat, bir defa değil bin defa dinle, asla bir yorgunluk hissi. Hatta insanda bin tane kapı açacak, gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani bunların toplamında insanlar, tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur.
1: Evet.
0: Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak, bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: tabii,
1: yapmaya
0: tabii, tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim, yani bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Oracığım, yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya. Yani baktığımız zaman, Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler içinde,
1: hayret, evet.
0: evet, böyle.
1: Allah hayretimizi
0: Amin. Yine Bekir hocamızdan dinlemek üzere. Kimi görse seni aşkına hasr-ı emel eyler.
1: eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa, dur bakalım bir dinleyelim.
2: Görse
0: Hasr-ı emel.

0: de duyacak
1: Evet.
0: kulak lazım.
1: Tabii. Bazı
0: Ya.
1: eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey
0: Evet.
1: ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet doğrudur.
0: Eyvallah.
1: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün değil. Her,
0: Amenna.
1: kimi başka türlü anlayacak. Herkes de bir
0: Tabii.
1: türlü.
0: Tasavvufta malumunuzdur. Şu
1: Tabii.
0: şöyledir denmez.
1: Tabii.
0: Dırdır yoktur yani.
1: Sizde bir türlü, bizde bir
0: Evet,
1: türlü yani.
0: evet, evet.
1: Herkes de başka
0: Zevki
1: başka.
0: manevidir yani.
1: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım, mehi seyranem mi çıktı bu gece? Şaşı Osman,
0: Vay vay vay
1: devrin
0: vay
1: en
0: vay.
1: büyük gazel hanlarından. Çok,
0: Ya
1: ben de çok
0: ses
1: severim.
0: virtüözü
1: Evet,
0: efendim. Yani
1: müthiş bir adam.
0: gerçekten.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Falsosuz.
1: Evet, her zaman
0: Sıfır.
1: Vamık Ezra olur, alem bu ya
0: Vay.
1: diye. Onun bir gazel daha var.
0: Ya.
1: Daha önce.
0: Müthiş bir okuyuşunda hocam. Müthiş bir güfte taksimatı var. Ezgilerde inanılmaz bir kompozisyon. Sanki bir besteymiş gibi,
1: Tabii tabii.
0: bestelemiş gibi. Zaten o anda besteliyor da.
1: Tabii.
0: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
1: Şimdi tabii
0: okuyucularımızdan.
1: İstanbul gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani o
0: Evet.
1: gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
0: Tabii.
1: Hemen irticalen okumuş
0: Eyvallah.
1: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
0: Ya.
1: Onun için çok
0: Çok
1: kıymetli, çok
0: kıymetli.
1: özel.
0: Ya.
1: Belki ikinci defa, üçüncü defa aynı
0: Başka
1: keyif,
0: okuyacak
1: aynı
0: tabii.
1: lezzetle belki daha güzel okur ama
0: Evet.
1: işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
0: Ya.
1: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
0: Tabii.
1: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıklarına benzemez. Aynı iştiyakla,
0: Evet.
1: aynı şevkle. İşte insan sesi de öyle
0: Tabii.
1: bir şey.
0: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
1: Evet.
0: Ya çok güzel olmuştu dedim.
1: Tabii.
0: Yapan bir daha yapar dedi ya.
1: Evet.
0: Yapan kim?
1: Evet.
0: Eyleyen kim?
1: Tabii.
0: Ya.
1: Evet. Buyurun.

0: Ya.
1: Ya.
0: Müthiş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: De.
0: halkın sevgilisi o dönem biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar.
1: Hı.
0: Orada çokça okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık kendisine.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama daha
1: Belki Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem,
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevdaseline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevdaseline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri aşkı...
0: kapıl diyor, kapıl diyor da.
1: Bu da Perihan Altın'dan sözlerini
0: Vay
1: dinleyelim.
0: vay.
1: Çok, o da çok özel,
0: O da
1: çok
0: başka bir
1: güzel bir
0: bülbül.
1: sestir yani. Bayılırım onun
0: Ya.
1: sesine.
0: Ya.
1: Evet.

Tchau!

Demir leblebi, Mübareğin şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor. Aşk.

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani.
1: Efendim.
0: Zeki Müren de öyle.
1: Evet.
0: Yani Perihan
1: Aynı
0: Altındağ
1: dönem
0: sözü de öyle.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden, yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazideki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve
1: Mazi
0: göçtüler.
1: mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsunuz yani.
0: taşınması lazım.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Ya
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: tabii mutlaka görmek lazım yani bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vaka olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruh hanesinde, bütün hissiyatına açılan 1.000 tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani. Bu
1: Efendim.
0: günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama bu
0: bu gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah,
1: hocam.
0: inşallah,
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı,
0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım.
1: evet.
0: Seni bir,
1: Estağfurullah.
0: evet.
1: Buyurun.
0: Ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim.
1: Evet.
0: Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Eyvallah.
1: Allah Allah, kucağında can
0: Ya
1: verecek.
0: efendim. Bu da
1: Allah Allah.
0: şerif işli üstadımız ya.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Ya.
1: Çok güzel. Gül sevdiğin, gül
0: Ya.
1: atıyorsun gül yanağında. Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından
0: Evet.
1: eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
0: Estağfurullah.
1: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yatkın olduğunu,
0: Tabii.
1: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
0: Tabii,
1: Bir
0: tabii.
1: de seçiyor mesela.
0: Tabii. İşte Perhan okusun diye mesela
1: Evet.
0: besteliyorum.
1: Tabii.
0: Safiye okusun diye
1: Safiye Aile
0: besteliyor.
1: okusun diye
0: Ya.
1: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
0: Ya.
1: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
0: Nasıl bir cümbüş?
1: Nasıl bir
0: Yani bir
1: böyle
0: araya
1: bir
0: gelme, değil mi
1: libas
0: efendim?
1: gibi giydiriyorlar sonra o solist o
0: Ya.
1: eseri alıp ta ufuklara taşıyor yani. Böyle
0: Ya
1: bir
0: efendim.
1: hal.
0: Ya.
1: Bilmiyorum bugünün insanları da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
0: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
1: Evet.
0: Yani edem bu demdir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
1: Eyvallah vardır
0: çıkıyordur.
1: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
0: Ya.
1: eseri.
0: Ya.
1: Yani bu eser mesela Çile
0: Tabii.
1: Bülbülüm Çile.
0: Tabii.
1: Yani Safiye Aylak'ın.
0: Okusun diye sanki
1: Böyle
0: yazılmış.
1: seçilmiş,
0: Tabii.
1: düşünülmüş, hesaplanılmış.
0: Ya.
1: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye.
0: Ya.
1: Muhayyilesinde o var yani. O
0: Ya efendim.
1: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
0: Ya.
1: Hayat bulacak.
0: Nasıl bir güzellik değil mi
1: Ya
0: efendim bu?
1: çok güzel
0: Ya.
1: aslında.
0: Ya.
1: Yani bakıldığı zaman
0: Nimet.
1: tabii.
0: Ya.
1: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
0: Ya.
1: Meşk esası.
0: Ya.
1: Yani bestekarla meşk etmek. Onun yani onun beğenmesi lazım çünkü eser o yazmış.
0: Tabii.
1: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
0: Aynen.
1: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
0: Değil mi?
1: Değil mi?
0: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
1: Tabii
0: o
1: tabii
0: dönemdeki
1: tabii
0: bestekar
1: tabii.
0: veya icracılar, okuyucular.
1: Geldik programımızın yine sonuna
0: Evet.
1: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin
0: Ya.
1: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
0: Musikimizin
1: Evet,
0: dedesi. Dede deyince
1: evet.
0: direkt o anlaşılıyor.
1: Sevdim bir Gonca Irana.
0: Ya.
1: Evet bak.
0: Müthiş bir eserdir efendim bu
1: Evet.
0: da. İcra edelim inşallah bakalım.
1: Evet.

0: müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle müzikal tadını yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicilerim. Bir programda daha beraberiz. Bugünkü programı genel itibariyle Ahmet Ertegün ve Atlantic Records repertuarındaki parçalara ayırmak istedik. Bizim için çok çok önemli, çok kıymetli bir isim. Babası Münir Ertegün de uzun yıllar Amerika'da Türk Büyükelçiliği yapmış çok kıymetli bir bürokratımız. Onun da Amerikalı zenci müzisyenlere vermiş olduğu desteği çok biliyorlar, çok seviyorlar, çok takdir ediyorlar. Hatta şöyle enteresan bir hadise yaşandı. Tam olarak hatırlamıyorum. 5 ya da 6 yıl önce Dünya Caz Günü İstanbul'da kutlandı. Artık UNESCO'nun öyle tespit ettiği bir gün var. Dünya Caz Günü ve Herbie Hancock'ta galiba caz elçisi. O organizasyonun başında o var. Aya Erini'de çok büyük bir organizasyon yapıldı. Zakir Hüseyin de geldi. Hatta galiba Hüsnü Şendendirici de çaldı Diane Reeves'le. Müthiş bir geceydi ve gecenin açılış konuşmasını Malcolm X'in oğlu yaptı. Ve dedi ki, biz bugün buraya size teşekkür etmeye, minnetimizi sunmaya geldik. Çünkü otobüste bile oturamazken, aynı durakta otobüs bile bekleyemezken, aynı restoranda yemek bile yiyemezken, sizin büyükelçiniz bize kapılarını açtı, bize destek verdi. Ondan sonra oğulları bir sürü çok büyük caz müziği sanatçısının ilk albümlerini yaptılar, yapımcılığını yaptılar. Onlar sayesinde o müzisyenler bugün tarihe geçti diye çok güzel, harika bir konuşma yaptı. Biz de o yüzden bu programın açılışını Malcolm X'e ithaf ettiğim benim bir parçayla açmak istedik. Sen o konseri hatırlıyor musun Volkan?
1: Hatırlıyorum. Yani konsere gitmedim ama televizyondan izlemiştim.
0: Evet. Harika bir galiba konser. Aynı gün Aydın Esen de çalıyordu. Akbank'ta belki sen onunla çalıyordun,
1: çok
0: bilmiyorum.
1: Çok müzisyen vardı. Hiç hatırlamıyorum evet. O günü ama çok
0: müzisyen. Yani çok özel bir geceydi. Biz de programımızı bu şekilde açmak istedik. Daha sonra da sevgili Serhat Kılıç bize katılacak.

0: Wow.
1: 25 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle doğallık görmedim gerçekten. Yani
2: organiklik, organik
1: yani sen böyle bir şey yapsak nasıl açarsın? Wow. Yani açtı mı? Açtı abi. Wow mu? Wow. Eyvallah.
0: Ben bir amatör olaraktan diyeyim o zaman.
1: Estağfurullah.
0: Naçizane sunuculuğuma devam edeyim. Basta Eylem Pelit. Davulda Volkan Öktem, trompette Berkeley'den Barış.
3: İstersen hemen konuya girmeden ben kağıttan Tulio Tırpan yapayım ve hem programı renkli. Çünkü ben sık sık yüzümde boncuk boncuk terler görebilir seyircilerimiz. Bunu seyircilere açıklamış olalım. Buradaki tüm insanlar normal, ben değilim. bu yüzden zaman zaman sizden daha nemli olabilirim.
0: Abi ne kadar güzel bir parçayla başladık programa ya. I've got a woman. I've got a woman. You got a woman.
1: I've got a woman. If you got a woman, you got everything.
0: Evet yani gerçekten aynen. Öyle. Hikayesini anlatalım mı minicik parçanın istersen?
3: Anlatalım. Şey güzel, sözler de güzel. Bir kadınım var. Şehirden de biraz uzakta yaşıyor. Bu benim için çok iyi. evet, that's good to me. Ya way over town, şehrin dışında. Bu da benim için çok iyi diyor.
0: Sen yani, şimdi Ayga'da bununla bayağı böyle bizi tekme tokat dövdün.
3: Hayır estağfurullah, yok.
0: Ondan sonra
3: bir şey. Birazcık yansılıyorum ben. Yani adam çok özel bir adam. Ben çok farklı görmüyorum. Birazcık da onların country'siyle bizim country'yi aslında çok böyle birbirinden uzak duygular. Sözler olarak da görmüyorum. Yani müzik olarak bile baktığında Ain't No Sunshine ile Uzun İnce Bir Yoldayım'ı aynı akorlar üzerine çalıp söyleyebiliyorsun.
0: Çok doğru
3: söylüyorsun. Hiç şarkıdan çıkmadan. Sonra dönüp bakıyorsun şarkılar aynı yıl yapılmış. 69. Yani aslında
0: ama belki burada duygu... birazcık bir Ahmet Ertekin fonksiyonu da var ha.
3: Tabii ki
0: bütün
3: var.
0: Amerika'ya bluzu
3: popüler,
0: yani belki de türkü fikrini öğreten adam yani.
3: Aynen ve burada enteresan olan şey şu. Bunu bir Amerikalı yapsa
0: Amerikalı yaptı dersin.
3: Burada şaşıracak geçersin. Bir şey yok. Evet. Ama bir büyük elçi çocuğunun üstelik de 13-14 yaşında üstelik de beyaz bir çocuğun Harlem barlarında gezmesi. Oradan sağ çıkıp eve dönmesi bile olayken.
0: Babasından bir defa tokat yemesi.
3: Aynen. Çünkü evde gizli gizli partiler veriyorlar. Ve siyahi müzisyenler davet ediliyor.
0: Of.
3: Ve bir gün senatörden bir mektup geliyor.
0: Güneyli bir senatörden.
3: Gizli gizli arka kapıdan siyahilerin elçiliğe girdiğini duyuyorum.
0: Siyahiler derken Coleman Hawkins'lerden, Sidney Bechet'lerden falan bahsediyoruz.
3: Bu arada tabii onları da söyleyelim. Evet, bunlar evet. Çok değerli dünyanın en kıymetli müzisyenlerinden. Evet, özellikle evet, cazın babaları bunlar
0: sen
3: yani.
0: Sunday Jazz Brunch konserleri organize ediyorlar.
3: Ve diyor ki bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Ve Ahmet Ertegün'ün babası Münir Ertegün hemen cevap yazıyor.
0: Burada Üsküdar'da galiba.
3: Evet, benim geldiğim yerde diyor dostlar. Ha, bir daha böyle bir şey olursa arka kapıdan
0: sizi alırız.
3: Alırız diyor. Benim geldiğim yerde dostlar ön kapıdan girer. Ama siz lütfedip buyurursanız sizi arka kapıdan alırım tabii.
0: Evet tabii çok sert mektup yazıyor.
3: Yani bu da o dönem için. Hani karşılıklı siyasi resleşme olarak baktığında şu an olsa kıyamet kopar. Yani...
0: Yok, çok doğru söylüyorsun, çok doğru. Daha orada acayip enteresan hikayeler var. Belki biraz daha bunları deşer konuşuruz ama şimdi olur. Gerçekten hoş geldin davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve trompette Berkeley'den Barış. Ve ben Kılı evet. Tırpan sana eşlik etmeye devam edeceğiz.
3: Eyvallah.
0: Çok teşekkürler Serhat Kılıç.
3: Ben teşekkür ediyorum, çok mutluyum.
0: Şimdi biz seninle birlikte sahne aldık. Biz de bir şey çalalım. O dönemden bir tabii. Blues. Sen de bizi dinler misin?
3: Ben o sırada ibadet edeceğim siz çalarken.
0: tamam, çok güzel, harika.

0: Ellerinize, emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkürler, çok sağ ol. Her güzel şeyin bir sonu var maalesef ve bu güzel birlikteliğin, güzel buluşmanın da artık sonuna geldik. En son şarkımızı söyleyeceğiz ve seyircilerimize veda edeceğiz. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ne söyleyeceğiz en son?
0: Stand by me dersek benim için hem Ben İyi King üzerinden bütün o 50'leri toparlamış oluruz.
1: Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Volkan Öktem, Eylem Pelit, Barış Doğukan Yazıcı, ben Tulu Tırpan. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.

Hazır biraz da birbirimize dokunmaya, yaklaşmaya imtina ettiğimiz bu günlerde. Aslında emojisi bile şu an düşünüyorum da olmayan. Yaslanmak tabiriyle bitirelim dedik. Çünkü herhalde en çok unuttuğumuz şey bu. Hani büyürken annemize, babamıza, sonra sevdiğimize, sevdiklerimize yaslanıyoruz. Onlar da bize yaslanıyorlar ya. Yine 1950 tarihli olmasına rağmen 2021'de ne kadar kıymetli olduğunu keşfettiğimiz bir parça olduğu için. Kim olursan ol, ne istersen yap, ne kadar para kazanırsan kazan, illaki bir gün bir yerlerde yaslanmak isteyeceğin yahut sana yaslanmasını isteyeceğin birileri olacak. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you'll need somebody to stand by you.

neler dile geliyor? Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ez beni. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Türkiye'ye 9 yaşındayken geldim. Yani neredeyse bir 10 yıl, 11 yıldır oluyor. Müziği 5 yaşından başladım. Yani baba sayesinde. Babamız bir baktı, benden bir şey çıkmıyor. Biraz korktu. Ya dedi, bu çocuk ne olacak diye. Bir tane arkadaşımız vardı, CD verdi bizde. İşte müzik var içinde, bir dinleyin falan. Orada bir tane ünlü müzisyen vardı. Ben piyano görünce çok hayran kaldım, çok beğendim. Babam dedi ki, ha bu çocuk müzisyen olacak. Direkt aldı orgu, koydu önüme, öğretti. Ben özel hocadan ders bile almadım. Tek öğretmenim babamdı.

0: Benim adım Daniel Allahdat. Şimdi Allahdat'ın ne anlama geldiğini işte merak edebilirsiniz. Allah vergisi demek. Allah'ın verdiği bir şey yani. Öyleyim öyle. 4 senedir Türkiye'deyim. Ben İranlıyım aslen. Tahran'dan geldim. Tahran, İran'ın başkenti. Hemen hemen 4 sene önce geldim. Şimdi 21 yaşındayım. Müziğe ve aslında kemana yaklaşık 10 yaşımdayken başladım. Bir de kendi ilgim yoktu müziğe. Annemin işte yönlendirmesiyle başlamak istedim.
1: Sokak müziği sadece sokakta git, çal, işte kutuna koy, para kazan diye bir şey değil. Siz canlı konser yapıyorsunuz. Ama kendinizle keyif alarak yapıyorsunuz.

geldiğim zaman ve şunu hissettim. İnsanların ne kadar senin işte çaldığına katkısı olduğunu anladım. Sen insanları yönetebilirsin müziğinle sokakta. İşte ne bileyim üzüntüyü hemen salabilirsin üzerine. İşte ne bileyim o sevinci falan gösterebilirsin. Yani duygularını falan oynatabilirsin.

Türkiye çok samimi bir ortamı var her yerde. Tüm şehirlerini hiç fark etmez. Gittiğim şehirlere biliyorum. Samimiyeti var. Misafirperver bir ülkedir. Adamla hemen tanıştın. Adamla ekip oluyorsun. Arkadaş dost oluyorsun. Hemen. Yani bu samimiyet çok güzel bir şey.

Daniel'le işte bir tane arkadaş bir etkinlik yapmak istiyordu. Etkinliğe hem beni çağırdı hem Daniel'i çağırdı. Adamla ben Türkçe konuşmaya başladım. Ya bir baktım aksanları değişik. Dedim sen İranlı mısın dedi evet. Oradan bizim arkadaşlarımız başladı. Ve tabii çok fazla böyle rahat rahat uyum sağlayabileceğimiz için artık kankayız.

Son kaç ayda Amir Ali ile tanıştım. Benim sevgili arkadaşım. Onunla tanıştıktan sonra hem ondaki samimiyeti gördüm. Hem de başka bir aşamaya geldim müzik çalmak konusunda.

çalarken de şöyle hissediyorum. Rahatlıyorum yani. Mesela heyecanım var, bir şey yapamıyorum. Mesela heyecan varken işte diyorum, ya abi işte bir şeye çıkma keyfim yok. Bir kahve falan içme, yemeği de keyfim yok. Oturayım piyano başına çalayım. Bir de ses kaydı almayı da unutmayacağım. Ses kaydı başlayacağım ki eğer o şu an o zamandaki halim güzel bir müzik çıkarırsa kaydedim şey olsun. Hani anı olsun.

Şimdi müzik çalışmak, özellikle işte enstrüman çalmak hem sanat bakımından bana bir şeyler katmaya başladı. İşte her şeye daha derinden bakmaya başladım yani. Bir de bendeki o odaklanma gücü falan da çok arttı. Çünkü biraz daha klasik müziğine odaklanıyorum şu son zamanlarda. Aynen yani daha çok bedensel yerine, fiziksel yerine zihinsel anlamda bana şeyler katmaya başladı.

bu sandalye oturmak rahatım. Çok rahatım. Yürümem gerek yok. Ayakkabı değiştirmem gerek yok abi. Çok hızlıyım. Yokuş, aşağı falan. Her yerde çok güzel. Ve kendimize özel bir sandalyemiz var yani. Böyle herkes otururken ben böyle oturarak herkesi seyrediyorum. Ama onun dışında piyano ruhuna geçirebiliyorsun müzikte. Enstrümanınla beraber ruhuna birleştirebilirsin. Çaldın mı, bu çaldığın eser sensin. Severek çalarsa daha fazla duygusu var.

Ben buraya geldikten sonra hiç yabancılık çekmedim. Yani Türk halkı bizim İran halkımıza çok benziyor. Ve bundan eminim. Çünkü başka yerlerde de bulundum. Yaşamak için değil, seyahat için. Ama şu benzerlikleri falan gayet iyi hissediyorum ben Türk halkında.

insanların çoğu beni gördükten sonra bana şunu soruyor. İşte insanlarda olduğun zaman, işte çaldığın zaman ne hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? İlgiyi, o sevgiyi insanların gözlerinde gördüğüm zaman çok duygusal oluyorum. Normal bir şey değil. Biliyor musunuz? Hatta müzik dinlemek gibi bir şey de değil. Yani bir enstrümancı olmanız lazım şunu görmeniz için. Öyle söyleyeyim.

Sokakta bir şey görüyorlar. Sen piyano çalan çocuk değil misin? Evet. Ay bir şey soracağım diyor. Buyur diyor. Nasıl hem engellilik hem piyano? Diyeceğim valla gördüğün gibi. Koyuyorum piyanoyu çalıyorum. Bir de mesela piyanonun pedal sorunu var. İşte basman lazım ama kimse bilmiyor abi, basmazsan da ayağının ağırlığı ile pedalı basabilirsin. Ben direkt ayağa basıyorum, bırakıyorum pedal üstlerinde. Bir tek kaldırma gerekiyor. Bu kadar.

hiçbir zaman öyle idealist bir insan değildim. Yani işte öyle en büyük hayalim şudur budur. Öyle bir şeyler söylemedim hiçbir zaman. Ama müzik konusunda özellikle klasik müziği konusunda daha çok gelişmek istiyorum. Yani işte olursa daha büyük konserlere falan çıkmak istiyorum. Daha ciddi müziklere başlamak istiyorum. Çünkü sokak müziği başka bir şey. İşte ne bileyim klasik bir konserinde çalmak başka bir şey.

en büyük hayalim kendi orkestrasyonumu kurmak istiyorum. Kendi orkestram, kendi sahnem ve kendi müziğimin şefi olmak istiyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

Çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

Bir bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan. Canımız, kanımız bir. Türkiye, Azerbaycan. Şerefli Türk milleti. Özü, sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda kültürün, sanatın, bizim sanatımızın, bizim kültürümüzün peşinde yolculuğumuz devam ediyor. Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'nün tam merkezinde, yüzlerce yıllık tarihin tam ortasından Eskişehir'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İlk eserimiz gerçekten Azerbaycan'ın muhteşem eserleri var malumunuz. Çok kıymetli Asif Alizade Bey'den geldi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanımak isteriz.
1: Çok uşaq yaşlarımdan başlamışam hanendelik sənətine.
0: Küçüklük yıllarında.
1: Küçüklük, bəli, 6-7 yaşımdan bu tərəf. Yavaş yavaş öyrənirik. Hələ Gülyaz ustadımızdan, Gülyaz hanımdan, başqa ustadlarımızdan. İnşallah ki biz də gələcəkdə bu sənətin daha da gələnərik, daha da peşəkar olarıq.
0: Daha çox geleneksel müzik əsərləri okuyorsunuz, değil mi? Daha fazla.
1: Xalq bəstəkar mahnıları, muğamlarımız.
0: Evet. Bəli. Azərbaycanın öz sanatını yani.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Evet. Bəli. Çok teşekkür evet. ederiz. Sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: Efendim hemen sağ tarafımda çok kıymetli devlet sanatçımız Sayın Gülyaz Mehmedova hanımefendi bizlerle birlikteler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz mümkünse?
2: Selamlıyorum bütün Türk dünyamızı. Hoş geldiniz.
0: Hoş gördüm.
2: Sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk bu güzel havadan, bu güzel Azerbaycanımızı sizi görmekten. Ve ben Gülyaz Mehmedova, devlet sanatçısıyım. Opera tiyatrında işliyorum, solistim. Hem evet. müellimeyim. Türkiye'de muallime deyirler.
0: Evet, öğretmen,
2: ben öğretmenim. Evet, biz yani iki kardeş aslında okuyoruz. İki evet. Gülyanak ve Gülyaz Mehmedovalar. Evet. Bizi Azerbaycan böyle tanımış. Böyle evet. tanımış, böyle. İşleri çalışırız, muğamlar, mahnılar, nəğmələr çok çok repertuarımızda var bizim okuyuruz.
0: Azerbaycan öz kültürünü yaşatıyorsunuz.
2: Yaşatırıq Azerbaycan kültürünü, musiqi xəzinəsini xalqımıza, dünyamıza tanıtırıq.
0: Gönlünüzə sağlık.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Sevgili izleyenler, Azerbaycan Türkiye kardeşliği için benim sözünü yazıp bestelediğim nacizane bir çalışmam var. Burada tam Azerbaycan'da gerçekten burada okumak lazım. Çünkü kardeşliğimiz çok büyük gerçekten. Hani öz kardeşler diye sözler de zaten öyle geçiyor. Bir bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan, kanımız, canımız bir. Türkiye, Azerbaycan söylüyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Şerefli Türk milleti özü sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden

Adete koşarız, vatan için can verir, yüreklerde yaşarız. Anadan yardan geçer, şehadete koşarız, vatan için.

sabahlar. Aşık her cövre dözer, belki de bir

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
1: Sağ olun.
0: Azerbaycan müziğinden bize çok güzel örnekler
1: Çok sağ
0: verdiniz.
1: olun.
0: Eksik olmayınız.
1: Seve seve sağ
0: Ağzınıza,
1: olun.
0: yüreğinize sağlık.
1: Minnettarım.
0: Bir de acaba mümkünse beraber bir yine
1: Ne
0: Azerbaycan'a ait
1: güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel bir
1: güzel olur.
0: şarkı var
1: Çok
0: malumunuz.
1: güzel.
0: Sen gelmez oldun okusak nasıl olur?
1: Zaten ben de sizin sesinize heyran kaldım.
0: Biz hayran olduk size.
1: Orhan
0: Sağ
1: Bey'in
0: olun,
1: sesi
0: eksik
1: güzel,
0: olmayın.
1: Asif Bey'in sesi güzel. Niye de olmasın ki?
0: Peki, buyurun efendim.
1: Olsun.

Can Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve ölümsüz kardeşliğimizi gönlümüze koyduk, Türkiye'ye götürüyoruz. Can Azerbaycan'dan, Bakü'den, Eskişehir'den selamlar, sevgiler.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdi.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

neler dile geliyor? Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Artık konuşalım mı?
1: Anla artık aşk iyi
2: gelmiyor. Yemin misin?
1: Yürek miydin yeniden sevmeye kalktın birini?
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
2: Derya kalkar mısın?
0: Ne olur gitme.
2: Sen...
0: Ne olur gitme.
2: Derya.
0: Ne olur gitme.
2: Derya. Zorlama.
0: Hayır.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi.

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdi.

0: Radyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Keremcem, şarkı sözü yazarken başına gelen ilginç olayı müzik sayfası izleyicileri için anlattı.
1: İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında birbirinden ünlü isimlerin Manisa ve Trabzon'daki çok özel performansları.

0: İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Anıl Durmuş, kulisinin kapılarını Müzik Sayfası ekibine açtı.
1: Müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay.
0: Pop müziğin sevilen ismi Buray, yeni bir şarkı yayınlayacağının müjdesini verdi.
2: Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Keremcem'le gerçekleştirdiğimiz sohbete sevilen ismin son çalışması Üzgün Üzgün şarkısından bahsederek başlıyoruz.
1: Üzgün Üzgün benim asker arkadaşım Kutup Atatüncer'in bestesi. Üzgün Üzgün duyduğum anda dedim ki bu şarkıyı benim söylemem lazım ve söyledik. Benim oldu şarkı.
0: Keremcem şarkıya yapay zeka desteğiyle hazırlanan klibin hikayesini de Müzik Sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Şarkı biraz 70'ler Ferdi Özbeğen tarzı. Böyle bir şarkının 70'lerde geçen 2011 model Keremcem'in olduğu, daha genç Keremcem'in olduğu ve günceli yakalayan bir yapay zeka klibi olması çok güzel bir fikir geldi bize. Ama bizim farklı bir şey yapmamız gerekiyordu. Onu yapabilmek için yönetmen arkadaşım Gökhan Ünlü girdi devreye. Güzel bir senaryo yazdık. Senaryosu bana ait klibin. Çok güzel de detaylar var, gerçek detaylar var. Oradaki yönetmenimiz, film seti, onların hepsi döneme uygun şekilde tasarlandı ve bence çok güzel bir iş çıktı.

0: Sevilen şarkıcıyla sohbetimize Bizi Unutma isimli şarkısını konuşarak devam ediyoruz. Keremcem bu şarkının sözlerini yazarken hayatında ilk defa başına gelen olayı anlatıyor.
1: Hayatımda ilk defa başıma geldi. Uyumak için yattığımda çok fazla dinlediğim bir şarkıydı. İlk satırı geldi ve o satır geldiği zaman unutursunuz. Ya unutmamak için benim telefonum ses kayıtlarıyla doludur. İlk satırı kaydettim. Sonra uyumaya yattım. İkinci satır geldi. Üçüncü satır nakarat geldi. Ve ben yukarı çıkıp gitarla şarkı oldu mu diye baktım. Olmuş. Rahat rahat uyudum ondan sonra. Mohsen Yegane birebir görüştüm onunla ve çok beğendi şarkının bu halini. Ve verdi sağ olsun. İnşallah onunla da bir sahne yaparsak çok güzel olur. Çok beğendiğim bir sanatçıdır. Behet Golmidam şarkının orijinali. Evet.

0: Keremcem, geçmiş röportajlarında müzikal oyunları çok sevdiğini söylemişti. Biz de başarılı şarkıcıya yeni bir müzikal projede yer almak isteyip istemediğini soruyoruz.
1: Çok isterim. Bir sahne planlıyorum. Hikayesi de olan, benim kariyerimi de anlatan. Çünkü bir sürü komik şey de geldi başıma. Bir sürü ilginç şey de geldi. Şarkıların hikayesi zaten başlı başına hikaye. Hikaye önemli bir şey. Bu hikayelerin olduğu, içinde de bu müzikal projelerin de olduğu. Çünkü Red Pack Show'da işte 40'larda Las Vegas'ı kasıp kavuran Red Pack Show rahmetli Haldun Dorman tarafından sahnelendiğinde orada Dean Martin'dim ben. Oradan gelen bir repertuarım var. Bunun hikayeleri var. Broadway'den İstanbul'a müzikalin ilkini yine rahmetli Haldun Dorman yönetmeninde Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmıştık. Bunların hepsini harmanlayan, benim potamda eriten tatlı bir sahne projesi yazıyorum şu anda. İnşallah ortaya çıktığında beğenirsiniz.
0: Keremcem, şarkıcı kimliğinin yanında oyunculuk kariyerine de başarıyla devam eden bir isim. Peki başarılı sanatçı, şarkıcılık ve oyunculuk arasındaki dengeyi nasıl sağlıyor?
1: Başından beri bana birbirine çok benzeyen ama birbirinden çok farklı iki sektör geldi. Kişisel olarak. Çünkü biliyorsunuz bir sahneye çıktığınızda 2 saat o sahneyi yapıyorsunuz, alkışları alıyorsunuz ve o sahne bitiyor. Ama bir dizi seti veya film setinde bir sahne için saatlerce bir plastik taburenin üstünde oturmanız gerekebiliyor. Kişisel olarak ben kendi törpülenmem açısından o şöhretin getirdiği negatif insanız hepimiz sonuçta. Kendimizi insan değil de başka bir şeymiş gibi hissettirebilecek bir şey şöhret çünkü. Orada beni törpüleyen bir şey. O yüzden çok seviyorum o birbirinin dengeleme hissini. Ama bir yandan birbirine de çok benzeyen bir şey. Çünkü ikisi de bir performans. Kamera karşısında bir performans başlıyor ve bitiyor. Öbürü sahne. Benzer heyecanlar ama bambaşka heyecanlar. Bunu kendi içinizde eritebildiğiniz zaman çok güzel iki sektör.

0: Kerem'ceme son olarak gelecekle ilgili çalışmalarını soruyoruz. Sevilen şarkıcı önümüzdeki dönemde bir festival filmi çekeceklerini ve yeni 3 şarkısının da bu filmde yer alacağını söylüyor.
1: Bir festival filmi çekeceğiz. Benim de ortak yapımcısı da olduğum, içinde hiç duyulmayan 3 şarkımın da olduğu, benim hikayeme de benzeyen ama projeyi getiren yapımcı ve yönetmen arkadaşım Alp Kamber'in hikayesinden yola çıkılarak yapılmış. Çok güzel bir film gelecek. Çok heyecanlıyım onun için. Eylül-Ekim gibi çekmeyi planlıyoruz. Onun dışında da bakacağız.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser veren Kıraç'ın sahnesi oluyor. Kıraç, Manisa ve çevre illerden gelen 10 bin sevenine müzik ziyafeti yaşatıyor.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser veren Serkan Kaya'nın sahnesine gidiyoruz şimdi de. Başarılı isim en sevilen şarkılarını hayranları için seslendiriyor. Seni...

Haber turumuza Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan bir diğer isim Demet Akalın'la devam ediyoruz. Manisalı dinleyiciler sevilen popçunun Yerinde Dur şarkısına hep bir ağızdan eşlik ediyor.

Şimdi de objektiflerimizi Fatma Turgut'a çeviriyoruz. Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan başarılı isim, "Bir Varmış Bir Yokmuş" şarkısını Manisalı dinleyicileri için söylüyor.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser veren başka bir isim de Sagopa Kajmer oluyor. Sevilen rapçi, binlerce Manisalı hayranına özel hazırladığı repertuarıyla sahnedeki yerini alıyor. Bütün

Manisa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan bir diğer isimse Sefo oluyor. Genç rapçi, festivalin son gününde konser alanını dolduran binlerce hayranı için sahneye çıkıyor.

pencereden. Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'nın ardından Trabzon'da düzenlenen etkinliklere uzanıyoruz. Trabzon'daki festival kapsamında sahneye çıkan ilk isim Bengü oluyor.

Bengü gibi Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da konser veren Ferhat Göçer'in sahnesine gidiyoruz. Sevilen şarkıcı, Trabzonlu hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: güzelle süsledin. Gördün halimi, anla derdimi. Ne olur dön, çok özledim bu sabah.
1: Habertürk kameralarımızı şimdi de Bodrum'da bulunan

0: takvimi olduğunu anlatıyor.
1: Yaz ayı en sevdiğim mevsimlerden biridir. İş olarak konuşursak tabii ki de. Ama en sevdiğim mevsim kış mevsimi. Karadeniz'de olduğumuz için kasvetli havaları çok seviyoruz. Artık ufak ufak festivallerimiz başladı, bayramlarımız başladı. Allah ülkemize zeval vermesin ki full devam edeceğiz konserlerimize. Çok önümüzdeki takvim bayağı yoğun. Dediğimiz gibi bütün Karadeniz'e, bütün Anadolu'yu gezeceğiz. Hatta yurt dışı konserlerimiz de var. Yavaş yavaş bakalım ne olacak.
0: Konser saati geliyor ve Ekin Uzunlar Kıbrıs'ta dinleyicileri için tam 2,5 saat boyunca sahnede kalıyor.

0: Haber turumuzda şimdi de Ekin Uzunlar gibi yavru vatanda sahne almaya hazırlanan Buray'ın yanındayız. Sevilen popçunun yakın zamanda yeni bir tekli yayınlamaya hazırlandığını öğreniyoruz.
1: Yeni çalışmalarımız geliyor. Yeni bir çok güzel bir single yakaladım. Daha doğrusu bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir şarkı var. Sonunu hazırladım. Tam böyle yaz gelirken bu ay sonu 3 hafta sonra sanırım çıkıyor. Klibimizi de çektik. Klibimizde güzel sürpriz sahneler var. Şimdi bozulmasın büyüsü. Anlatmayayım ama çok güzel, çok ateşli bir klip geliyor.
0: Basınla sohbetini noktalayan başarılı şarkıcı sahnedeki yerini alıyor.

0: Turumuzun son durağındaki isim Gökhan Tepe oluyor. Başarılı popçu, Antalyalı dinleyicilerine özel bir şov hazırladığını anlatıyor.
1: Çok güzel bir şov hazırlamaya çalıştık her şeyden önce. Dansçılarımız var, özel efektlerimiz var, lazer gösterilerimiz var. İnsanları stresten uzaklaştıracak, anı hissettirecek çok güzel bir şov hazırladık. 2 saat boyunca şimdi onu hem kendi şarkılarımla hem beste vermiş olduğum sanatçı dostlarımın o şarkılarıyla hem de 90'larla, biliyorsun 90'lar çok sevgili, biz hala aşığız. Hem de 90'larla bir parçacık arabeskle, bir parçacık da eğlenceyle finali yapacağız.
0: Sohbetini tamamlayan Gökhan Tepe, Antalyalı dinleyicileri için hazırladığı özel şovuyla sahneye çıkıyor.

0: Anıl Durmuş daha çok genç yaşta müzik kariyerine başlamadan önce sosyal medya hesabına yüklediği şarkıyla viral olmuştu. Sevilen isimle gerçekleştirdiğimiz sohbete bu konudan bahsederek başlıyoruz.
1: Çok aniydi aslında o süreç. Yani müzikle çok aşırı neşir olduğum bir zaman değildi işin açısı. Tamamen tesadüfi oldu olay. Bir arkadaşım orada parkta müzik yapıyordu falan. O sırada dedim ben de şarkı söylüyorum. O sırada şarkı söyleyince tabii ben o zaman sosyal medyada ne olduğunu da çok bilmiyorum işin açısı. Çok da hani ilgimi çekmiyordu yani o dönem için. Sonrasında dedik yani biz bir şarkı yapalım. Orada bir Anıl Durmuş sayfası açalım vesaire. Tamam dedim yapalım yaptık. İşte çektik orada videoyu. Apartman

0: kenarında köşesinde. Neyse ondan sonra gittik yükledik. Sonra o sağ ben Selamet dağıldık yani işin açısı. Aradan 2 hafta falan geçti. Bir telefon. Dedi şarkı dedi inanılmaz dedi yani şu anda herkes de bunu paylaşıyor falan. Dedim yani nasıl bir şey nasıl yani? Dedi ki yani ciddi ciddi insanlar bayağı güzel tepkiler veriyor ve galiba muhtemelen hani bayağı yayıldı dedi yani. Viral oldu dedi. Hoşuma gitti yani işin açısı. Sonra da aslında onu da böyle bir test etmek istedim yani nasıl bir karşılığı var mı diye. Gerçekten gittiğim yerlerde mesela ufak ufak fotoğraf çekilmeler başlamıştı yani. Yaşım 15 falandı yani o zaman. İyiydi yani. Ondan sonra aslında o yolculuk başladı diyebilirim yani.
1: Sohbette söz Anıl Durmuş'un ilk profesyonel çalışması Unutamadım adını şarkısına geliyor. Genç isim bu şarkı için risk alıp kredi çektiğini söylüyor.
0: Şimdi bu artık bir yola çıkıldığı zaman yani kafana koyduğun zaman bir şeyi bunu yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu sadece benim işimle alakalı değil herhangi bir işte alakalı. Biz aslında inandık yani dedik benim bir şey yapmam lazım. O zaman da gerçekten param da yoktu yani. Sağ olsun anneannem yardımcı oldu. Anneannem çekmişti krediydi. Dostum Mert yazdı şarkıyı. Zaten şarkıyı çıkarttı falan dedim ki bu çok iyi. Hemen yaptık. Mesela o da inanılmaz bir tepki aldı yani. O ilk şarkım da ilk çıktığım zamankinden daha da büyük bir viral oldu.

0: aldın. Başarılı şarkıcı geçtiğimiz dönemde kariyerinin ilk açık hava konserini gerçekleştirdi. Anıl Durmuş konser öncesinde hissettiği duygusal anları anlatıyor.
1: Yani mükemmeldi. Yani o gün yaşadığımız hisler harikaydı. O gün ben de o açıdan duygusal bir gün yaşadım. Çünkü en başa indiğimiz zaman en baştan gelen apartmandan başlayan bir hikayeden tabii ki de oralarda olmak çok mutluluk verici. Ama daha iyilerini diyorum kendi adıma her zaman. Yani daha iyilerini yapmak istiyorum ve olacağını düşünüyorum.

0: sevilen şarkıcıyla gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonuna doğru yaklaşırken, Anıl Durmuş müzikal kariyerinde hayaller yerine somut hedefleri olduğunu dile getiriyor.
1: Ben çok hayal kurmayı sevmem. Yani daha çok hedef olur bende. Yapmak istediklerimi kafamda kurarım ve sonrasında bunu nasıl yapabilirim gibi bir yol haritamdır işin açısı. Orada bence biraz da yolda da, yani biraz planlama yolda da oluyor. Böyle inziva gibi orada düşüne düşüne ne yapmak istediğimi o zaman çözüyorum işin açısı. Çok da acelem yok bu arada. Hiç acele etmiyorum. Daha sakin ve daha en iyisi nasıl olabilir diye uğraşmak istiyorum. Çünkü hani bazen çok acele ettiğin zaman çok da amatör olabiliriz yani. O yüzden öyle olmaması lazım.
0: Anıl Durmuş'la kulisinde gerçekleştirdiğimiz sohbeti sevilen ismin üzerinde çalıştığı yeni albümünden bahsederek noktalıyoruz.
1: Albüm bence biraz enteresan olacak. Böyle çok gerçek hikayelerden oluşan bir albüm de olacak. Bazı şarkılarım. Hani çok değerli arkadaşlarım var albümün içerisinde. Böyle çok boyutlu gibi ya bana. Şu anda böyle tam da tarif edemiyorum ama sound anlamında da mesela çok değişik yani. Hep böyle aynı rutin giden bir şey olmayacak, albüm olmayacak. Daha geniş bir yelpazesi olacak diyebilirim.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemize Biz Sizin Bildiğiniz Yarınlardan Değiliz adlı yeni teklisini yayınlayan Kıraç'la başlıyoruz. Başarılı sanatçı, merakla beklenen bu yeni çalışmasını göl kenarından kesitlerin de yer aldığı video klibi eşliğinde dinleyicileriyle buluşturdu.

Listemizin sıradaki ismi İrem Derici oluyor. Sevilen isim, kariyerinin 4. stüdyo albümü olan ve 13 şarkıdan oluşan Olay Mahalli'ni müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yeni çıkanlar listemizin son durağındaysa Emrah yer alıyor. Başarılı sanatçı yaz boyunca yayınlamayı planladığı 3 yeni şarkının ilki olan Melekler parçasını paylaştı. Müzikli.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Benim adım Yalçın, soyadım Kırık Kulak, 13 yaşındayım. Dedemin adını taşıyorum. Taşımaktan da çok gurur duyuyorum. Çanakkale'de yaşıyorum. Çanakkale'liyim doğma büyüme. Keman çalıyorum. Piyano biraz çalıyorum. Ritimli vurmalı aletleri çalabiliyorum.

Müziğin benim hayatımda yeri hayatı neşe kattığı, ona çok saygı duyduğum, %50 müzik, %50 hayat gibi geliyor. Müzik olmasa yani ben de o yokmuşum gibi geliyor bana. Çünkü müzik olmayınca dünya daha kötü bir yere dönüşüyor. En azından müzik olunca insanlar daha çok neşeleniyor, daha çok birbiriyle sosyalleşiyor. Ben de enstrüman çalınca bana göre müzik yani benim vücudumun %50'si gibi bir şey geliyor bana da. Ben doğmadan önce babamlar dedemin adını koymak istemişler. Çünkü dedem çok iyi bir müzisyen. Benim de öyle olmamı istemişler. Dedem bana keman almış ben çok küçükken.

0: Ondan sonra beni keman çalmamı istiyor dedim. Sonra işte pandemi döneminde bana göstermeye başladı kemanı. İşte nasıl çalınır, nasıl edilir, yay nasıl çekilir. Keman çalarken bazen iyi olmayan sesler de çıkabiliyor. O kötü sesleri çıkardığımda annem gelip beni uyarıyor, neden böyle sesler çıkıyor diyor. Anne diyorum, ben de bilmiyorum diyorum, çalışıyorum olmuyor diyorum. Annem de diyor çalış diyor, olsun diyor, sen diyor hep çalış diyor, o ses oradan gider diyor. Ben de annemi dinliyorum. Sonra çalışıyorum çalışıyorum. Sonra en son yapamadığımda artık ya bayağı sinirleniyorum, niye olmuyor bu diye. Sonra aklıma telefondan dinlemek geliyor. Telefonumu açıyorum, onu dinliyorum dinliyorum. Orada hata yapmamaya başlıyorum. Küçük kardeşlerim de geliyor, abi sen kemanı çalamıyor musun? Niye böyle sesler çıkıyor diyor. Ben de abicim şu an bir şey çalışıyorum, başımdan gider misiniz diyorum. Daha çok dalga geçmeye başlıyorlar. Sonra daha çok, ben de hırs yapıp daha çok çalışıyorum.
1: Evet Yalçın, si minör, ridik konçertomuza başlıyoruz.
0: Tamam.
1: Evet, bağlarımıza dikkat ediyoruz.

0: Evet, güzel. Aferin.
1: Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istiyorum. Orada profesör hocalardan ders almak istiyorum. Ama gerçi benim hocalarım da profesörlerden daha iyi gibi geliyor bana. Bana çok değer veriyorlar. Aylin hocam, Ali hocam. Benim üstümde çok katkı sağlıyorlar bana. Yardımcı, destek oluyorlar.
2: Bir saniye babacığım. Burada yanlış teknik vuruyorsun darbukaya. Onu düzeltelim baştan. İşaret parmağını ve yüzük parmağını kullanarak 1, 3, 1, 3. Kuvvetlendirelim parmakları. Diye bir dene.
1: Babamla birlikte müzik yapıyoruz. Arada bir o bana eşlik ediyor. Benim hata yaptığım yerler oluyor. Beni oralarda uyarıyor. Ben de oraları düzeltmeye çalışıyorum. Kuzenlerim müzisyen, amcalarım müzisyen. Neredeyse sülalecek müzisyeniz.
2: Dört dörtlük atalım şimdi. Babacım. Tek tek. Evet, bu şekilde. 9-8 atalım. Düm tek, düm düm.

0: Darbuka mı zor, keman mı zor?
1: Ben keman çaldığım için bana darbuka daha zor geliyor.
0: Tabii ki. Bana da keman zor geliyor oğlum.

Ülkemiz için Çanakkale çok önemli bir şehir. Çoğu savaş burada olmuş. 1915 savaşları gibi. Çanakkale Boğazı'nı almaya çalışmışlar ama askerlerimiz ona engel olmuş. Şehrimizde çok tarihi eserler var. Mesela Truva Antik Kent, Şehitlik Abidesi, daha çok Habediye tapyalarında olan eski kalan tarihi eserlerimiz var. O yüzden şehrimize çok turistlerimiz geliyor. Gezilecek çok şey var. Birkaç tane arkadaşım var. Biri darbuka çalıyor, biri keman çalıyor. Onlarla bazen konser veriyoruz okulda.

Gelecekte TRT'deki gibi programları çıkıp notayla keman çalmak istiyorum. Ünlü bir kemancı olmak istiyorum. Türkiye'de namımın duyulmasını istiyorum.

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine TRT Müzik ekranlarında sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet, iki tane çok güzel şarkıyla başladık. İkinci şarkı pek de kolay değildi aslında bizim açımızdan. Sevgili dostumuz Haktan'ın sesiyle çok sevdik ve o yorumu hakikaten de çok güzel bir yorum. Bu hafta yine biliyorsun güzel şarkılar seçtik. Bu şarkıların hepsini elimizden geldiğince seslendirmeye çalışacağız. Aralarda türkülerimiz de var. Şarkılar var. Eski 90'lara gideceğiz.
1: Evet.
0: Aralarda
1: Evet, bize çok uygun bir repertuar. Her şey var. Biz
0: enstrümantaller
1: çok seviyoruz
0: seslendireceğiz.
1: böyle çeşitliliği. Umarım seyircilerimiz de aynı şekilde keyif alıyorlardır.
0: Aslında senin açından birazcık farklılık var. Sen çünkü sürekli hep söylüyoruz ya, hep farklı tarzlarda söylediğin için zor oluyor mu senin için adapte olmak? Yani yeni dinlediklerin de oluyor aralarında mutlaka. Yeni seçtiklerimiz
1: Evet.
0: olduğunda ilk defa karşılaştığın şarkılar da oluyor. Ne hissediyorsun? Zorlu bir mücadele var
1: Evet.
0: aslında.
1: Yani çok tabii ki değişik bir şey bu. Özellikle beni dinleyenler çok şaşırıyorlar hani, çünkü şimdi mesela diyelim ki bir şarkı söylemişim, bir Whitney Houston.
0: Evet.
1: Sonra bir sonraki videom bir türkü. Bu tabii ki şaşırtıcı oluyor insanlar için. Ama beni mutlu ediyor ve ben bunu çok severek yapıyorum. Çünkü zaten çok renkli bir coğrafyada yaşıyoruz.
0: Tabii ki.
1: Kulaklarımızda aslında çok çeşitli müzik var.
0: Doğru.
1: Ben de bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Beğeniliyor da ne mutlu
0: Evet
1: bana.
0: evet. Yani yaklaşık bir 10-11 tane veya bazen 12 tane şarkı seslendiriyoruz burada.
1: Evet.
0: Süremize evet o kadar şarkı sığıyor. Ama bunları işte hep bloklar halinde kendi aralarında olabildiğince çeşitlemeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Her kişiye özel bir şey sunmaya çalışıyoruz
1: Evet.
0: aslında.
1: Evet.
0: Peki seni biraz dinlendirip enstrümantal çalalım bir
1: Tabii
0: tane
1: ki.
0: biz de. Arkadaşlarımla bakalım ne gelecek. Ben de sürpriz.
1: Tamam.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Yani yılların içinde hakikaten insan kayboluyor mu? Kayboluyorsun tabii ki. Böyle bugünle geriye baktığında, yıllara baktığında aslında her şeyin ne kadar çabuk geçtiğini anlıyorsun ama yıllar uzunmuş gibi geliyor. Aslında çok da uzun değil. Öyle değil mi Ece?
1: Evet, derler ya göz açıp kapayana kadar
0: Gerçekten
1: geçiyor
0: öyle.
1: yıllar.
0: Zaman en önemli hepimizin
1: Evet.
0: planlaması gereken durum. Yani zamansızlık, eskiden ben bakıyorum böyle herkes ya zaman geçmiyor derlerdi. Şimdi hayret ediyorum yani mesela zaman nasıl geçmez? Ya da bir gün mesela oturursun bir yerde zamanın geçmesini beklersin. Nasıl geçebilir ki o zaman?
1: Belki de yaşadığımız şehir mi acaba hızlı diye düşündüm ben de. Çünkü ben de başka bir yere gittiğim zaman sanki daha
0: Yavaş gidiyormuş gibi.
1: yani daha yavaş, daha belki verimli yaşayabiliyormuşum gibi hissediyorum ama bilmiyorum, ne
0: Aslında şöyle
1: düşünüyorsun?
0: düşünebiliriz. Güzel şeyler yapınca ve çok çalışınca, yaptığın işe konsantre olunca zamanın yetmediğini fark ediyorsun. Zaman nasıl geçtiğini fark etmiyorsun. Çalıştığın anda bunu. Ama çalışmayıp durduğunda, beklediğinde gerçekten zaman geçmiyor. Bence biz şu anda güzel bir zamanın içindeyiz. Müzik yapıyoruz ve aslında her hafta bunu aramızda da konuşuyoruz. Çok hızlı geçti, çok hızlı bitti diyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü güzel bir şey yapıyoruz, müzik yapıyoruz. O yüzden devam edelim bence müzik yapmaya.
1: Edelim.
0: Şimdi bakalım sırada ne varmış? Vakit yok, gemi kalkıyor.

0: Çok tebrik ediyorum gerçekten. Hepinizi tebrik ediyorum
1: evet,
0: ama.
1: Evet, ben de herkesi.
0: Yani bazı şarkılar vardır. Stüdyoda tasarlanır ve sahneye uyarlamaya çalıştığında gerçekten zorlu olduğunu görürsünüz. Öyle şarkılar vardır ki yani stüdyoda bir tasarım vardır.
1: Evet.
0: Tasarlarsınız ama canlıya, sahneye döndüğünde her zaman aynı etkiyi yakalayamayabilirsiniz. O yüzden bu şarkı da bence o şarkılardan biri. Nurlar İçinde Yatsın, Özkan Uğur. Gerçekten mükemmel böyle. Bir de onun çok meşhurdu böyle değişik tekerlemeler bulması.
1: Evet.
0: Bazı böyle ne bileyim hani.
1: Kızılderilileri
0: Ha
1: aslında
0: böyle
1: çok seven biriydi
0: filmlerinde de onun
1: diyebiliyorum
0: böyle
1: ben.
0: mesela müziklere kattığı çok değişik şeyler vardı. İzlediğimizde böyle garip garip bir şeyler buluyordu ama ruhunu çağrıştırıyordu. Yine mesela dönemse işte bir bakıyorsun bir taş devri dönemi ya da işte çok eski çağlardan sanki oradan çıkmış bir müzikmiş gibi hissettiriyordu.
1: Evet.
0: Yani daha önce benim mesela film müzik şey dizi müziklerinde eşlik ettiğim yine onun rol aldığı şey vardı. Cennet Mahallesi vardı. Mesela orada da çok ilginç şeyler yapmıştı. Stüdyoya geldiği gün. Her zaman hayranlıkla anılacak
1: Çok
0: çok kıymetli bir isim.
1: çok büyük bir sanatçıydı
0: Yani
1: gerçekten.
0: seni dinlendirelim tekrar.
1: Tamam.
0: Ben enstrümantalle devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Bakalım Mehmet Bey bugün neler seçmiş enstrümantaller bizim için. Serserim benim diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Gerçekten
0: Elinize
1: bravo.
0: sağlık. Valla Aşkın Nur Yengi'nin bütün şarkıları çok güzel bu
1: Çok.
0: arada.
1: Çok.
0: Hem sözlü güzel hem enstrümantal güzel.
1: Her
0: Buradan çok
1: türlü.
0: selam sevgi gönderelim kendisine de. Yani o 90'lar güzeldi ama Aşkın Nur Yengi'nin 90'lardan bu yana bütün şarkıları aynı güzellikte tekrar etmeye, herkesçe yeniden yorumlanmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Evet, şimdi bir Urfa'ya doğru gidelim ya.
1: Gidelim.
0: He?
1: Gidelim.
0: Senin anne memleketi neresiydi?
1: Benim aile çok karışık.
0: Neresiydi?
1: Ama var evet, annemin babası daha doğrusu
0: Öyle mi?
1: Diyarbakırlı.
0: Tamam, bak. O
1: Evet.
0: tarafta senin çünkü türkü söylerken
1: Var.
0: ruhunda hissediyorum bir şeyler var.
1: Tabii.
0: Doğru tahmin ettim.
1: Evet.
0: Urfa'ya gidiyoruz şimdi. Urfa'nın etrafı diyelim. Hadi bakalım.
1: Tamam.

0: Gerçekten.
1: Zılgıtımı da attım.
0: Zılgıtını da attın.
1: Sesim
0: çok
1: açıldı.
0: Güzel. Evet, o zaman bu hızı devam ettirelim. Durmayalım.
1: Ettirelim.
0: Şimdi de şey yapalım. 2-2-4 eder mi diyelim?
1: Diyelim.

0: Hey, dal coştu arkadaşlar. Elinize
1: Evet.
0: sağlık, gönlünüze sağlık.
1: Bravo.
0: Çok güzeldi. Yani iki tane farklı yöreden ama birbirini tamamlayan iki türkü oldu gerçekten.
1: Evet.
0: 2-2-4 eder. Ne kadar heyecan verici değil mi? Karadeniz türkülerinde zaten genellikle bu heyecan, bu tansiyon her zaman var. Ve hani böyle ne zamanki ortamda bir hafif düşüklük olsa, sakinlik olsa bir tane

0: Karadeniz türküsü çalacaksın, bitiyor iş.
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten öyle. Ama bu son yıllarda Ece, Karadeniz'den çok kıymetli isimler çıktı. Çok değerli sesler çıktı.
1: Evet.
0: Ve sürekli böyle özellikle kendi müzikleriyle popüler olan. Yani çünkü bölgesel olarak baktığında kendi bölgesinin o karakterini taşıyan müziklerle pop
1: Evet.
0: rüzgarına rağmen ortada olmaları ve seviliyor olmaları bence büyük
1: Çok
0: başarı.
1: değerli, değil
0: Öyle değil
1: mi?
0: mi?
1: Kesinlikle
0: Çünkü
1: katılıyorum.
0: bakıyorsun her yerde farklı bir pop tarzı vesaire gibi bir sürü
1: Evet.
0: tarzda şarkılar söyleniyor. Bunların arasında rekabet etmek bazen çok zor olabiliyor. İşte
1: Çok.
0: bahsettiğim gibi 2-2-4 eder. Biz bu türküyü yaptığımızda da o yıllarda mesela grupleşine yaptığımızda da en az bir pop parçası kadar sevilmişti. Çocuklar özellikle gençlerin çok dikkatini çekmişti. Yani demek ki bir şeyleri korumak mümkün.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi geldik ve enstrümantal daha seslendireceğiz.
1: Evet.
0: Yalan gözlerin diyelim arkadaşlar.
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Bravo. Bravo arkadaşlar. Gerçekten
1: harikasınız.
0: Güzel şarkılardan biri bu da. Suat Çok. Sayın'ın bestesi Yalan Gözlerim. Aslında biz tabii ki sanat müziğimizden elimizden geldiğince de söylemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi çok çeşitli repertuar hazırlamak çok kolay bir şey değil. Evet. Eğer sadece belli bir tür içerisinde kalmış olsaydık, sadece belli bir türde şarkı listesi yapmış olsaydık, o daha kolay olabilirdi aslında. Öyle
1: Tabii
0: düşünüyorum
1: ki.
0: Ben. Çünkü sen bazen aryalar söylüyorsun, yabancı şarkılar söylüyorsun, evet. Oradan bir anda Urfa'da kendini buluyorsun. Birazcık
1: Evet.
0: değişik bir şey oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi arkadaşlar, isterseniz yine Türk sanat müziğinden devam edelim. Böyle aklından ne geçiyor? Hangi şarkı geçiyor?
1: Akşam oldu, hüzünlendim yine.
0: Tamam, ama başına bir keman taksimi dinleriz değil mi bunu?
1: Aa, harika olur.
0: Serhan Bey'den bir keman taksimi rica etsek.
1: Tabii.
0: Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Harika. Tabii ki sanat müziğine doyum olmuyor.
1: Kesinlikle.
0: Sen de çok güzel seslendirdin. Gönlüne sağlık Ececiğim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ece, evinizde tabii ki rahmetli baban müzisyen, annen müzisyen, sen müzisyensin, abin müzisyen. Mesela daha çok ne tür müzikler evin içinde dolaşırdı?
1: Her tür belli olduğu üzere.
0: Evet,
1: Evet.
0: şüphesiz. Ama mesela
1: Her tarz.
0: sanat müziği özellikle dinler miydiniz oturup böyle ailece?
1: Tabii ki çok severim. Babamla annem zaten sanat müziği bölümünden mezunlar.
0: Bizim İstanbul Teknik
1: Evet,
0: Üniversitesi'nden,
1: İstanbul
0: evet.
1: Teknik Üniversitesi'nde orada hatta tanışıp
0: Hı.
1: evleniyorlar. Yani onlar vesilesiyle tabii dünya müzikleri de çok dinliyoruz ama en çok deyince şöyle düşündüm. En çok herhalde opera dinliyoruz ama neden? Çünkü abimin çok çalışması gerekiyor. Opera çok fazla prova gerektiren, çok
0: Tabii,
1: fazla
0: kesinlikle.
1: yani içinde olunması gereken müzik herhalde en çok klasik müziğe maruz kalıyoruz yani.
0: Biz de mesela rahmetli babamla bazen çok olmazdı ama bazen yan yana böyle oturup çalardık. Tabii ben heyecanlıydım, gençtim çünkü. Daha böyle değişik şeyler bulmaya çalışıyordum çalarken. Farklı şeyler çalmaya çalışıyorum. Tabii o olgunluğu duyunca bana şey gelmezdi mesela gençlik yıllarımda. Babamdaki klarnet üslubu böyle çok beni cezbetmezdi açıkçası.
1: Öyle mi?
0: Tabii, ama yıllar geçtikçe anladım ki orada çok farklı böyle bir lezzet varmış. O dinginlik, o ağırbaşlı çalma etkisi benim sonraki yani yaş aldıkça idrak ettiğim bir şey oldu. Çünkü insan gençken hep böyle hep virtüözite peşinde koşuyor. Ama yaş aldıkça da notalara daha çok anlam yüklemeye başlıyorsun. Yani
1: Evet.
0: yaşadıklarını aktarmaya çalışıyorsun.
1: Çok
0: Notalar
1: doğru.
0: artık taşıyıcısı oluyor bu işin.
1: Evet, doğru.
0: Valla bu hafta çok güzel müzikler
1: Çok.
0: seslendirdik hep birlikte. Elinize, ruhunuza sağlık hepinizin arkadaşlar. Senin de gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Bu haftayı
1: ediyorum.
0: isterseniz böyle hareketli tamamlayalım. Evet.
1: Ayva çiçek açmış
0: Evet.
1: diyeceğiz.
0: Tamam. O zaman hareketli bir türküyle
1: Evet.
0: bitirmiş olalım ve sevgili izleyenlerimize de vedamızı yapalım. Değerli izleyenlerimiz, bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Serkan Çağrı sahnesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücü'nün ne oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadını yaşıyorum.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Bu yüzden dünyayı gez, Konya'yı gör derler. Konya'nın kültürel dinamikleri bin yıllar boyunca değişti ve bugün bölgenin halk müziği geleneği günümüze kadar devam ediyor. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, ben Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Kemal Bey, Göksal Bey, çok memnun oldum. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum ve özellikle Türkiye dinliyorum ve sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
1: Bir mukabele ediyoruz. Biz de şeref duyuyoruz. Siz de çok uzaklardan geldiniz.
0: Biraz öyle.
1: Siz asıl siz hoş geldiniz Konya'ya.
0: Hoş buldum. İlk kez geliyorum. 10 senedir, neredeyse 10 senedir Türkiye'ye git gel yapıyorum ve geçen 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ilk kez Konya'ya geliyorum. Uzun zamandır merak ettim bir yerdir ve
1: Teşekkür
0: özellikle
1: ederiz.
0: müziklerinden dolayı.
1: İlgi duyduğunuz için, Konya türkülerine ilgi duyduğunuz için biz de teşekkür ederiz ayrıca.
0: Öncelikle Konya'nın halk müziği ya da halk müzik türlerinden biraz bahseder misiniz? Neler bulunur Konya'da?
2: Konya'nın halk müziği malumdur ki Türkiye genelinde halk müziği amamımdır. Her bölgede olduğu gibi Konya'nın da kendine has oturma sistemleri vardır. Toplanma, gruplar halinde oturmaları olur.
0: Acaba sizden bir eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii birkaç örnek verelim inşallah.
0: Çok güzel
1: Biz
0: oldu.
1: Konya Çuvacıoğlu Pestörü, yani Konya Ayağı denilen bir peşrev çalacağız.
0: Normalde ne zaman çalınırdı bu?
1: Bu her oturmaların başında
0: Peşrev olduğuna
1: bu
0: göre
1: mutlaka tabii
0: başta gelir.
1: mutlaka çalınır. Klasikte peşrev deniyor ama halk müziğinde ayak deniliyor. Biz de onunla başlayalım bugün. Arkasından Menteşeli diye bir türkümüz var. Onu icra edelim. Daha sonra bir de Minare'nin
2: Alemi.
1: Alemi diye bir eserimiz var. Bunlar aksak eserler. 7-8 ve 9-8 olmak üzere. Onları icra edip göstermeye çalışalım.
0: Ne güzel olur.
2: Zannediyorsam bu peşlerde herhalde, çünkü klasik eserlerde şeyler vardı, seçlerle başlanır. Efendim, saz semaili tamamlanır ara diğer eserler geçirdikten sonra. Bizim Konya'da daha öyle yatman nedir bilmiyorum ama biz bu peşleri devamlı çalıyoruz işin başında.
0: Meraklı bekleriz o zaman.
2: Evet.

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Az önce sanat müziğinin içinde aslında onun temeli halk müziğidir demiştiniz. Aynı zamanda gelirken siz söylemiştiniz Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız? Ne demek yani Konya'nın şehir müziği nasıl bir
0: Yani
1: kavram?
0: Konya'nın şehir müziği Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, bitimsel olarak gerçekten etkilenmiş. Mesela bizim Segah türkülerimiz var. Rüzzam
1: O
0: türkülerimiz var.
1: mevlana
0: Bunlar
1: müziğinden geliyor.
0: tabii az bunlar yani şeyde çok az. Türk halk müziğinde Segah halk müzikleri çok az. Yani Türk halk müzikleri genelde diğer bölgelerin musikileri böyle çok ritimsel, çok böyle makamsal değildir yani. Hep zaten makam da yoktur diğer halk müziklerinde. Ayak vardır. Makam hiç geçmez zaten. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar. Ama Konya'da Mevlevi musikisinden makamsal veya ritimsel musikiden etkilendiği için Konya
1: Makam
0: kültürü
1: çeşitliliği vardır.
0: tabii onun için biraz daha fazla makam çeşitliliği var. Daha çok ritim çeşitliliği var. Ben onu kastetmeye çalıştım.
1: Anladım.
0: Öyle eserler çok tabii ki yani.
1: Tabii ki.
0: Öyle bir Segah makamında, ağır makamlarda ağıt olan müziklerimiz çok. İsterseniz bir tane çalabiliriz, bir mezar arası çalabiliriz.
2: Yani köy müziği veyahut da şehir müziği diye bir ayrım yok.
1: Evet.
2: Ama şu var, mesela Türk müziği, klasik Türk müziği farklı bir ekoldür.
1: Evet.
2: Halk müziği ayrı bir
0: Bir de
2: ekoldur.
0: sanat müziği var mesela,
2: Ama
0: değil mi? Bir klasik Türk müziği var, bir de sanat müziği var. Biraz
1: evet, bu
0: daha böyle şey.
1: kelimeler biraz karışık oluyor
0: Ama
1: derli
0: onların
1: gidince.
0: şeyleri de farklı ama yani.
1: Evet.
0: Bünyesindeki şarkılar da farklı zaten yani. Klasik Türk müziğinin eserleri farklı. Sanat müziği biraz daha Türkçe'ye yakın. Öbüründe biraz daha Farsça daha çok mesela kelimeler.
2: Var mı zamanınız? Fitir fidaya yapıyorum.
1: Neden olmasın?
2: Olsun mu?
0: Ne yapalım?
2: Aksine.
0: Bir tane de oyuna
2: Bu
0: basın
2: da ona
0: yapalım.
2: benzer.
0: Son iki.

0: Ellerinizin ağzınızın sağlığı.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
2: Sizinle de bir şeyler çalmak isteriz.
0: Ben de çok isterim. Yalnız çok acemiyim sizin yanınızda.
2: Olsun, olduğu kadar.
0: Güzel olur, bir deneriz. Belki beklediğimden daha güzel.
2: Daha güzel olur.
0: Ama sizinle birlikte çalmak çok isterim.
2: Konya Bülbülü'nü çalalım. Konya'mızın şaheseridir. Çapı İsmail abimizin türküsüdür. Bu Esen'in sahibi de bestekarı da Silleli Buralı'dır yani.
0: Bulunduğumuz yer için tam bir eser o
2: Evet,
0: zaman.
2: evet. Buyurun.

0: Sizinle birlikte çalmaktan çok keyif aldım.
1: Teşekkür ederim. Biz de
0: Kusurlarıma
1: çok güzel.
0: affola.
1: Estağfurullah. Biz de çok keyif aldık.
0: Bir dahaki sefer daha iyi ki
1: Teşekkür
0: varsınız.
1: ederiz.
0: Çok çok
1: Çok
0: teşekkür
1: biz teşekkür
0: ederim.
1: ederiz. Biz
0: Sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: ederiz. Konya
0: Sağ olun.
1: Tepilerine önem verdiğiniz için.
0: Ben çok memnun oldum.
1: Biz
0: Çok
1: de ne mutlu
0: teşekkür
1: olduk.
0: ederim.
1: Birlikte abi.
2: Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

neler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi.

Çok teşekkürler kıymetli yol arkadaşlarım. Sağ olasınız, var olasınız. Züleyha'yla sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizi her nereden izliyorsanız selamlar, sevgiler, hürmetler olsun bizlerden efendim. Daima dedi ki pasaportumuz gönül, rehberimiz müzik, rotamız sanat dedik efendim. Bu minvalde yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta değerli bir büyüğüm geliyor. Çok uzaklardan, gurbet diyarlardan geliyor ama aslında orada yaşadığı için oradan bizlerle buluşuyor. Daha öncesinde Türkiye'deydi ama sonrasında... Efendim yolculuk onu başka diyarlara götürdü ama Türkiye'yi, memleketini sık sık ziyaret ediyor ve her geldiğinde de efendim biz eğer mümkünse ve fırsat var ise, uygunsa vakti, biz programımıza konuk almak istiyoruz kendisini. İkinci kez davet ettik, bizleri kırmadı. O yoğun temposun arasında tabii ki geleceğim sevgili kardeşim dedi. Sağ olsun, var olsun. Ben Yıldız'ı efendim şöyle Karadeniz'in hırçın fırtınasına bırakmak istiyorum ama aynı zamanda da deli dolu fırtınası. Yıldız sevgili Sinan Yılmaz'ın buyursunlar.

0: Adam.
1: Helal.
0: Oh. Olacak. Evet, aslında devamı var.

0: karşında olan kıymetli dostlar, ekranını yeni açmış olan izleyicilerimiz varsa bu ne şımarıklık? Bu akşam burada bunlar ne yapıyor derseniz efendim, sevgili Sinan Yılmaz abim ile birlikte ben Deniz Züleyha Zeli Kız Deli Kız olarak efendim huzurlarınızdayız. Hoş geldin, sefalar getirdin bir kez daha. Bir seni bir Latif Doğan'ı bu stüdyoda tutamıyorum ve mendilsiz yapamıyorum.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle.
0: Nasılsın?
1: İyi, Allah'a şükürler olsun. Son programdan bu yana hiçbir değişiklik yok. Yine aynı enerji,
0: nasıl
1: aynı adrenalin devam.
0: Nasıl bir tempodasın sen abi böyle?
1: Ya işimizi galiba çok aşırı abartıyoruz, seviyoruz bayağı.
0: Abartmıyoruz, işimizi seviyoruz abi.
1: Bayağı bir seviyoruz. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk. İşimize olan bağlılık, insanların eğlencesi, onları eğlendirmek bizlere gerçekten huzur ve rahatlık verdiğine inanıyorum. Yani güzel bir programın ardından eve gittiğim zaman, kafamı yastığa koyduğum zaman o program işte düğün olabilir, konser olabilir, onların bize helal olsun demesi huzurlu bir uyku.
0: İşte tam olarak bu Sinan evet. Abi. Uzun yollardan duydum ki geliyorsun. Normalde takviminde yoktu biliyorum. Sağ olsun canım Ceylan dedi ki geliyoruz dedi, bir programımız var dedi. Dedim ki vallahi beni kırmayın. Sevgili Ceylan Kartalsun'a sağ
1: Allah
0: olsun,
1: razı olsun.
0: Bizim canımız kardeşimiz. Seni hemen böyle programını takvimine organize etti. Bir
1: çok
0: baktık ki buradasın.
1: Allah'a
0: ayağına
1: şükür.
0: Sağlık. Nasıl ne gidiyor hayat, her şey yolunda abi?
1: Şükür Allah'a her şey yolunda. Gurbetçilerimiz, sizlere biliyorsunuz Almanya'dayım. Bilmiyorum. Gurbetçilerimizin selamları var, hürmetleri var. Onlara da bizler gönderelim tabii ki.
0: Hürmet.
1: Yaz geliyor, yaklaşık. Onlarda da bir tatil heyecanı var. Şu an bir an evvel Kapıkule'ye gelmek, işte sınır kapılarına gelmek, vatan topraklarına gelmek. O tatili şu an iple çekiyorlar böyle. O yüzden Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin hepsine.
0: Amin, amin.
1: Sizi de bekliyoruz Avrupa'ya tabii.
0: Abi inşallah, vallahi ben de istiyorum. Bu yaz biraz gezmek de istiyorum. Birkaç
1: i̇nşallah.
0: Aydır oturuyorum. Ama çok arzu ediyorum gelmeyi.
1: İnşallah.
0: Seni şöyle soluklandıracağım ama soluklandırmadan önce bir senden feriyim dinlemek istiyorum.
1: Aa tabii ki.
0: Sonra seni soluklandırayım olur mu
1: seve
0: abi?
1: Seve seve.
0: Seni
1: seve.
0: Gelmişken yakalamışken az muhabbet çok... Türkü şarkı olsun
1: istiyorum.
0: Buyursunlar efendim, Sinan Yılmaz'dan geliyor. Feriyim.

0: Bravo diyorum.
1: Çok teşekkürler gerçekten. Abi. Programımızda biz sık sık Volkan konağı evet. Rahmet.
0: Allah rahmet eylesin. Bir Maçkalı olarak aynı derenin balıyız kendisiyle zaten. Volkan abiyle güzel diyaloglarımız vardı. Çok üzüldük. Yıkıldık bir yandan ama takdir Allah.
1: Tüm kayıplar, tüm yitirdiklerimiz evet. için erken ölüm, erken kayıplar diyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki ölüm var. Bu yüzden de kırmayalım, incitmeyelim, sevelim, sevilelim, kucaklaşalım.
0: Gerçekten de öyle.
1: Hayat çok kısa.
0: Çok büyük eserler bıraktığı, güzel bir endüstri bıraktı diye düşünüyorum Volkan abinin de Kazım Koyuncu'da Allah rahmet etsin hepsine. Güzel bir sektör bıraktılar, güzel bir endüstri bıraktılar Türkiye'ye.

0: Genel anlamda yurt dışında da çok dinlenen, sevilen sanatçılardı. Bir sürü sanatçıya yol oldular, yoldaş
1: Daim
0: oldular.
1: olsun.
0: Gerçekten Allah mekanlarını cennet etsin.
1: Amin.
0: Bizler de böyle şarkılarıyla onları anıyoruz.
1: Amin. Şöyle seni şimdi küçük bir soluklandıracağım. Ben bir Ordu'nun ışıkları, bir de Lazali diyeceğim. Tekrar Yıldız'ı seninle
0: O zaman
1: buluşacağız.
0: sahne senin.
1: Buyursunlar efendim. Bir Ordu'nun ışıkları diyeceğiz hemen ardından. Oy oy Lazali. Dertler umu yazı Ali. Buyursunlar.

0: Gerçekten yürekten alkışlıyorum. Vallahi şunu söylemek istiyorum. Yani böyle o bizim türküleri okurken o şiveyi de aynı Trabzonlu gibi, Giresunlu gibi, Ordulu gibi, Samsunlu gibi söylemeniz gerçekten beni gururlandırıyor gerçekten.
1: Var olasın
0: Tebrik
1: Sinan
0: ediyorum.
1: Abicim. Çalışıyorum hakikaten ustaları dinlerken, eserleri yorumlayan kardeşlerimizi dinlerken çalışıyorum. Her ne kadar Lazeli'yi Sibel Can yorumlamış olsa da ben Volkan Arslan'dan dinlemeyi şiveyle tercih ettim.
0: Yani her şey TRT'ye uygun bir şekilde.
1: Her şey. Ama çok daha güzel, daha orijinal ve özgün evet. haliyle okumuş. Bu yüzden seviyorum. Yani Birol Topaloğlu'nu daha çok böyle dinlemeye gayret
0: evet,
1: ediyorum
0: evet.
1: bulabiliyorsam eserleri. Ama tüm dostlar keyifle güzel okuyorlar. Ben de onlardan alıyorum, feyiz alıyorum ve dinleyerek çaba sarf ediyorum.
0: Yürekten kutluyorum.
1: Şimdi iki eser dinleyeceğiz.
0: Evet.
1: Seni Yıldız'da bırakıyorum abi. Tekrar buluşmak üzere.
0: Teşekkür
1: Buyursunlar
0: ediyorum.
1: Yıldız, sevgili Sinan
0: Sağ
1: Yılmaz'ın.
0: Olasın. Sağ olasın.

0: Şimdi fark ettim ki ben de hiç slow eser koymamışım bu programa. Niye? Bugün. Niye bilmiyorum. Sebep? Şimdi
1: ben geldim diye mi yoksa? Zaten ben hareketliyim.
0: Ben ne okuyacağım diye akışa bakarken bir de baktım ki benim de hep hareketliymiş.
1: Yani baktım şarkılar hareketli gidiyor dedim ve herhalde damara yavaş yavaş böyle dokunmaya başlar dedim ama.
0: Vallahi ya. Ben de efendim aynı tondan devam ediyorum. Abi seni soluklandırıyorum. Buyursunlar efendim, kalenin bedenleri. Yar yar yar yandım.

0: Çok
1: Nasıldı?
0: güzeldi. Vallahi helal olsun.
1: Çalışıyoruz
0: Yani
1: abi ama kendimizce
0: gerçekten.
1: bir değiştirebiliyoruz bazen biz burada yayındayken. O orijinaline sadık kalıyoruz ama yine de kendi yorumumuz oluyor bu.
0: Tabii
1: Kabul
0: ki
1: olun.
0: olması gerekiyor. Yani bir, hep orijinali kendi duygularınızla daha da güzel olabiliyor. Tabii ki bu güzel bir şey.
1: Seni şöyle yıldızla bırakacağım.
0: Tabii ki.
1: Ardından geliyorum. Seninle son blokta artık vedalaşacağız ama iki eser dinleyeceğiz senden.
0: Tabii ki.
1: Sonrasında buluşacağız.
0: Tamam.
1: Buyursunlar efendim, Sinan Yılmaz.
0: Buyurun.

0: Yok böyle bir şey. Helal olsun.
1: Sen de biliyorsun, yok senin gibi bir şey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Hiç yani... mi? Hiç mi?

0: mütevazı olmasından abi. Hakikaten sen bu işi layığıyla, hakkıyla, alnının akı ve teriyle gördüğümüz gibi yapıyorsun.
1: Allah razı
0: olsun. Bu yüzden de fırtına gibisin. Karadeniz'in fırtınasısın. Çok İyi ki varsın.
1: Allah razı olsun. Yani yapabiliyorsak, insanlarımızı eğlendirebiliyorsak, o duygularla onları güzel pekiştirebiliyorsak ne mutlu bize.
0: Programda biz sohbetleri hep kısa tutup şarkıları türkülere daha fazla tuttuğumuz için ki yayın saatimize bakınca eğlence zamanı diyoruz tam. Dolayısıyla tam hakkını verdiğimiz yayınlardan biri oldu. Sona doğru geldik. İki eser ard arda yorumlayacağız. Veda edeceğiz beraber.
1: Tabii
0: arzu
1: ki.
0: Edersen seni şöyle hemen bir peçetelerini alıp geleyim mi ben abi?
1: Ben alırım, hiç zahmet etme.
0: Sen su içmek isteyecek. Bu arada ben de vedamı da yapmış olurum. Tabii
1: tabii.
0: Tabii
1: ki, ne demek, ne demek.
0: Efendim tabii sevgili Sinan Yılmaz abim. Bu akşam yine gurbet ellerden buraya gelmişken sağ olsun bizleri şereflendirdi. Daim var olsun sesi, avazı, ayaklarına sağlık. Biz yine değerli bir misafirimizle önümüzdeki hafta huzurlarınızda olacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Sinan abicim seni şöyle alıyorum.
1: Tabii ki. Nasıl arzu ediyorsan.
0: Bir nani nani diyeceğiz ve oy dereler Rize horonu diyeceğiz. Veda edeceğiz.
1: Ben de eşlik edeyim sana.
0: Tabii. Çok seviniriz.
1: Ne demek?
0: Buyursunlar efendim.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ez beni. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Harikasınız. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim ve çok değerli orkestra üyelerimiz. Efendim, elveda dedik ama bizler sizlere kocaman bir merhaba demek istiyoruz. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok sevgililerimiz, TRT Müzik dostları. Efendim, yine bir hoş sedayla huzurlarınızda olmaktan şeref duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bugün sizler için harika bir repertuar hazırladık değerli şefimle. Seslendirmeye çalışacağız. Ama her hafta bir hoş sedada çok özel bir konuk sanatçıyı buluşturuyoruz biliyorsunuz. Bugün de TRT'nin kıymetli solistlerinden bülbül sesli sanatçısı deyince aklınıza kim gelir? Dünyalar güzeli. Kendisi güzel, sesi güzel. Gerçekten bir bülbülü davet etmek istiyorum ben. Efendim, bir hoş sedaya Umut Akyürek geliyor.

0: Harika, muhteşem sevgili Umut'cum.
1: Canım Sedam.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. Çok mutlu ettin bizi gelişinle. Çok teşekkür ediyorum.
1: İnan o mutluluk dostum. Bana ait. Benim güzel dostum.
0: Sen gerçek dostum. Bir bülbülsün.
1: Çok teşekkür ederim. Harika. Sen de öylesin. Sahneye bir insan bu kadar yakışabilir.
0: Ah, senden her duymak benim için çok kıymetli.
1: Sen sahne için yaratıyorsun.
0: Ah, çok teşekkür ediyorum ama.
1: Ama efendim, samimi duygular.
0: Efendim bu ne güzellik. Çok güzelsin. Çok zarifsin.
1: Seni zarafet ederim.
0: Gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Bakmalara doyulmayan bir güzellik. Ses de öyle. Efendim bu güzel sesi bulmuşken hemen benim senden dinlemeyi çok sevdiğim bir eser var.
1: Seve seve.
0: Okuyalım mı?
1: Okuyalım. Bu şarkının da küçük bir anekdot. Çok lütfen uzatmayacağım. Yaklaşık 20 sene olmuş, 19 sene olmuş biliyor musun? Galiba neydi? Başka Söz Söylemem albümünde okudum. Canlı kaydetmiştik. İsmet Nedim'in rahmetlinin evinde bir gün böyle eski plakları dinliyoruz. Sohbet de var ama kulağım hep bir yandan plaklarda. Şarkıyı duyar duymaz vuruldum.
0: Bu dedin değil mi?
1: Bu dedim. Yani yıllar sonra da ortaya çıkmasına vesile olduğum için kendimle bir parça gurur duyuyorum.
0: Ben kesinlikle duymalısın. Umut Akyürek sizlerle. Ediyorum.

0: Teşekkür ediyorum. Sevgili şefim teşekkür ediyorum. Harikasınız.
1: Kulaklar, gözler, gönüller bayram etti.
0: Ah canım benim. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu böyle düşünmüş olman.
1: Harikasın.
0: Sevgili Umut'cum, biz senden bugün bolca şarkı dinlemek okuyalım. İstiyoruz. Çok güzel bir şarkı var evet. Sevgili dostumuz TRT İstanbul Radyosu.
1: Anonsunu yap lütfen.
0: Violonsel sanatçısı. Sevgili Dilek Yüzler.
1: Doktor Dilek Yüzler.
0: Ah bir artık de evet ünvanı da var. Kutluyoruz kendisini de bizim kadim dostumuz evet. Beraber.
1: Canımız
0: dileğimizin. Çok da güzel besteleri var. Selam olsun kendisine. Sen bu eseri çok yakın zamanda çok, evet. Çıkardın.
1: En son çalışmam. Vallahi iddia ediyorum son yılların en güzel bestesi.
0: Çok, çok
1: belki
0: özel.
1: Belki bilmeyenler ilk defa duyacak olanlar vardır. Umuyorum onlar da çok beğenecekler. Sevgili Dilek Yüzler'in gönlüne sağlık. Sözler de Doktor Hüseyin Balkancı'nın.
0: Çok eserini seslendiriyoruz Hüseyin Bey'e de. Ona evet. Da sevgiler, selamlar olsun. Biz de senin o bülbül
1: gönülleri
0: sesinden
1: var olsun.
0: Keyifle dinleyelim
1: çok
0: efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım.

0: Harikasın.
1: Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Güzel sesine sağlık Umut'cum. Muhteşem.
2: Hemen devam edelim diyorum.
0: Edelim mi?
2: Edelim.
0: Rahmetli anıyoruz. Devam edelim. Büyük ustaları. Evet, ben bir Selami Şahin. Çok güzel Selami Şahin'de son dönemlerde.
2: Çok.
0: İnanılmaz.
2: Çok güzel okursun onun eserlerini. Her zaman öyledir. Bunu samimi duygumla
0: canım,
2: söylüyorum.
0: Canım çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bulamazsın.

0: Harikasınız. Değerli orkestramız, kıymetli şefimiz, var olun. Teşekkür ediyoruz.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Ne güzel bunlar, ne güzel enerjili şarkılar.
1: Vallahi
0: değil
1: öyle.
0: Mi?
1: Hiç eskimeyen şarkılar.
0: Türk müziği şarkılarımız da çok özel ama
1: bunların da yeri ayrı.
0: Evet, evet, evet.
1: Zaten kalıcı eserler.
0: Umut'cum, yani seninle sohbet de çok keyifli. Ama o güzel sesini
1: çok
0: biraz daha dinleyicilerimize dinletmek istiyoruz, değil mi efendim?
1: Çok teşekkür ediyorum. O zaman bir takdim tehir yapacağım ben.
0: Lütfen.
1: Bir de Rast okuyalım.
0: Ah, ne
1: değil
0: güzel
1: mi? Bir de
0: olur.
1: Rast okuyalım. Her makamdan
0: ne güzel
1: okuduk
0: olur.
1: Neredeyse. Bir Sabret Gönül diyelim. Sadi Hosses'in o muhteşem eseri. Zamanımız kalırsa da okuruz. Hadi bakalım.
0: Çok güzel olur.

0: Harikasın Umut'cum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet, gerçekten ne güzel bir hoş sedanda bir bülbül şakıdı efendim. Gerçekten bir
1: çok
0: bülbül.
1: Çok teşekkür ederim canım Sedacığım.
0: Muhteşemsin.
1: Sen de öylesin.
0: Kutluyorum, kutluyorum.
1: Söyletme beni. Herkes görüyor zaten. Her hafta heyecanla bekliyorlar o güzel sesini.
0: Nasıl da kırmızılar yakışmış sana.
1: Canımın hiç.
0: Harikasın Umut'cum. Sesinle, duruşunla, sanatınla. Gerçekten hayran olmamak.
1: Melek arkadaşım.
0: İmkansız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yine bir hoş sedanın sonuna geldik bugün üzülerek. Ama biz haftaya yine TRT Müzik ekranlarından sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Ben değerli konuğum, sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum. Güzel sesiyle,
1: ben
0: zerafetiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum Sedacığım. Programımıza... Çok güzel ağırladın.
0: Ah,
1: çok
0: canım naziksin. Benim. Harika. Böyle düşünüyorsan ne mutlu bizlere. Efendim haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.

adı masum, kendi mahzun bu hikaye. Adı masum, kendi mahzun.

0: Serkan, Derya, ne olur gitme.
1: Derya, kalkar
0: ne
1: mısın?
0: Olur gitme.
1: Sen?
0: Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur gitme. Derya.
1: Zorlama.
0: Hayır.

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

Sevgili dostlar, şu dakikadan sonra söylediğim cümleler sadece beni bağlar. Haddime düşer düşmez ama hiçbir adam, hiçbir bayana, hiçbir bayanla hiçbir adama böyle olur olmaz yere ömür vermez. Bir insan bir insana ömür verebiliyorsa eğer, yürekten, kalpten seviyordur. Allah herkese böyle ömür vermeyi nasip etsin inşallah. Lakin yanımızdaki hanımefendi her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, her nereli olursa olsun, seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Sevmiyorsan Allah'ın selameti başın üstüne olsun deyip dönüp arkana gideceksin. Seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Yani benim babam gibi, adam gibi adam.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Hayır yani dans etmemi istemiyorsanız tamam. Efendim efendim. Efendim duyamıyorum. Böyle devamlı olmalı. Diğer dansman parçamıza mı geçsek acaba?

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

çok genç bir konservatuar mezunu, bir değerli solist arkadaşım var. Devran İskender bugün bize türküler söyleyecek.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Sevgili hocam, elinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika bir
1: ederim.
0: performanstı. Bu düzenleme size mi ait? Ne zaman yaptınız? Çok ilginç bir düzenleme olmuş. Çok da güzel olmuş.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ ol. Düzenleme bana ait. Benim bir Trilogy diye bir projem vardı. Üçleme adı altında. Şimdi birkaç ay önce onun albümü yayınlandı. O albümde 3 Türk dansı, 3 tango ve 3 vals şeklinde bir program çalıyorum. Bu çaldığım eser o 3 Türk dansından bir tanesi Trakya.
0: Bu yeni albümden olan bir şey mi?
1: Evet.
0: Ne zaman çıktı albümünüz?
1: Yaklaşık 2 ay oldu. Yeni
0: Hayırlısı
1: sayılır.
0: olsun diyelim. Süper.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Peki nasıl gidiyor albüm planlaması falan?
1: Gayet güzel.
0: Birçok konser verdiğinizi biliyoruz yurt dışında, yurt içinde. Yoğun mu programınız?
1: Evet, program çok yoğun gidiyor. Hem yurt dışında ve yurt içinde konserler, değişik projeler. Artık günümüzde tabii konser olayı projeler üzerinden gittiği için
0: Evet.
1: daha çok bizim de yeni projeler üreterek o projeler üzerinden konserlerimizi yapıyoruz. Bunların da tabii işte hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok konserimiz oluyor bu şekilde.
0: Süper. Yani çok başarılı işler yapıyorsunuz. Sadece konser değil, birçok sanatçıyı da Grand Pera'nın emek sahnesinde ağırlıyorsunuz. Zaten orada da çok büyük rol oynuyorsunuz. Oranın genel sanat yönetmenisiniz
1: Evet,
0: yanılmıyorsam.
1: evet.
0: Oranın programı nasıl? Grand Pera şu anda gayet iyi gidiyor konserlerle. Çok güzel işler başarıyorsunuz orada da.
1: Evet, Grand Pera aslında bir kültür merkezine dönüşmek üzere. Bir süredir bunun için aslında uğraşıyoruz. Çünkü 3 tane konser salonu ve değişik sanat icra etmek için sergi salonları olsun, performans sanatları olsun, dans olsun değişik alanlar mevcut Grand Pera'da. Biz tabii emek sahnesinde ve tarihi binada yaptığımız konserlerle sezonu dolduruyoruz. Orada

0: Burada da gerçekten de senin de dediğin gibi önemli konserler oluyor ve geçtiğimiz birkaç sene içerisinde hem Grand Pera'nın tanınırlığı çok arttı hem de sanat camiasında Grand Pera gerçekten duyulur hale
1: Evet,
0: geldi.
1: şu anda günümüzde biz sanatçılar adına bir yuvamız daha oldu İstanbul'da. Çok önemli bir yer.
0: Evet,
1: Kesinlikle.
0: hem de Beyoğlu'nda, Taksim'de,
1: Çok da tarihi bir yerde.
0: evet, güzel bir yerde, merkezi bir yerde, ulaşım açısından kolay ve güzel bir konser ve performans alanı diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, hazır sizi bulmuşken sizden bir performans daha dinlemek isteriz. Ne çalmak istersiniz bize?
0: Şimdi gene aynı albümde, Trilogy projesinde yer alan 3 tangodan bir tanesi olan Astor Piazzolla'nın Liber Tango isimli eseri.
1: Düzenleme yine size ait.
0: Yine bana ait, evet.
1: Büyük bir heyecanla dinliyoruz hocam. Buyurun.
0: Teşekkürler.

0: Hocam elinize sağlık. Çok zorlayıcı bir düzenleme olmuş. Bunu ne zaman yaptınız bu düzenlemeyi?
1: Bu düzenlemeyi bundan 4-5 sene önce yaptım. Solo gitar için yaptım bu düzenleme. Aslında gerçekten de solo gitarla çalmak birazcık zor bu
0: Teknik
1: eseri.
0: açıdan
1: Ya
0: zor.
1: eserin kendi
0: Siz zaten zor,
1: yapısı
0: evet.
1: açısından da daha çok orkestra düzenlemeleriyle
0: Evet.
1: ya da çeşitli gruplarla çalınan bir eser. Solo gitarla çalmak birazcık zor gerçekten
0: Peki
1: de.
0: başka projeniz var mı yapmış olduğunuz?
1: Evet, aslında The Soul of Guitar projesinden ben bahsetmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Benim son zamanlarda yaptığım bir proje gene. Bu projede gitar ve orkestra için yaptığım düzenlemeleri çalıyorum. Buradaki amaç da gitar seyircisini tekrar konser salonlarına
0: Çok
1: çekmek
0: güzel bir
1: ve
0: vizyon. Evet.
1: evet, biraz daha popüler insanların duyduğu, bildiği temaları, melodileri yaylı orkestra ve gitar için yapılan düzenlemeleriyle konserde çalıyorum. İlk başta böyle başladı fakat The Soul of Guitar projesi daha sonra benim verdiğim diğer konserler ve düzenlediğim konserlerin de ismi olarak yer almaya başladı. The Soul of Guitar aslında benim gitarla ilgili yaptığım şeyleri kapsayan bir proje olarak şu anda devam ediyor.
0: Ben o konserinizi izlemiştim sizin. Çok da harika bir proje. Düzenlemeler, yaylılar, gitar bu gerçekten ülkemizde olması gereken bir projeydi. Çok tebrik ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Çok sağ olun.
0: değerlisiniz. Peki hocam son kapanışa gitmeden önce birlikte de bir parça çalmak isterim sizinle. Ne çalabiliriz? Ne çalalım beraber seyircilerimize?
1: Biz seninle daha önce yaptığımız bir konserde çaldığımız bir Brezilya
0: Ah
1: eseri.
0: evet.
1: Choro. Choro Brezilya'da sokak müzisyenlerinin sokakta çaldığı müziğe söyleniyor. Form olarak artık o repertuara geçmiş durumda. Form olarak Choro fakat eserin ismi de Choro.
0: Çok sevdiğim bir müziktir. Çok da rahatlatıcı bir müziktir aslında. Çok hoşuma
1: Hadi
0: gider.
1: birlikte çalalım.
0: Hadi çalalım hocam. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için bu arada.
1: Ben teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum. Hem konserlerinizde hem yaptığınız diğer çalışmalarla.
0: Çok sağ olun hocam. Buyurun.

Sevenler Dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TRT Müzik ekranlarında yüreklerinize dokunacak, adı gibi içten, adı gibi derin bir program, Aşk Gözünden. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, Aşk Gözünden doğan türkülerle yüreğinize misafir olmaya geldik.
1: Evet sevgili Deniz, ben de müsaadenle izleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Saygı ve muhabbetle selamlıyorum hepsini. Yöreden yöreye, gönülden gönüle uzanan birbirinden değerli eserlerle kıymetli halkımızın huzurunda olacağız. Anadolu'muzun birbirinden değerli eserleri, anonim eserleri, kökü çok eskilere dayalı, hepimizin dinlediğimizde yüreklerimizde çok şeyler hissettiğimiz, gönüllerimize dokunan kıymetli eserleri, bunların yanında biraz da bugünü yakalayan eserlere de yer vermeye çalışarak bir program hazırladık hep beraber. Umuyoruz gönüllere dokunur, gönüllere bir ayna tutar, öyle demek istiyorum.
0: Bir de hocamın birbirinden güzel eserlerin yanında muhteşem şiirleri de var. Bugün hocam müsaadenizle programımız için Aşk Gözünden adlı kıymetli şiirinizi ben okumak istiyorum öncelikle.
1: Estağfurullah, lütfen.
0: Programımızı onunla açalım.
1: Buyurun.
0: Aşkın ummanından damlalar süzüp gönüller yoluna sunalım bugün. Diyardan diyara coş ile gezip aşkı can özünde duyalım bugün. Türküler söyleyip dostluktan yana, hikmetli sözleri hep bin bir mana, şifa olsun diye sevgiyle cana, armağan eyleyip diyelim bugün. Sevgi, saygı ve hoşgörü diyerek, yurt sevgisi, vatan, bayrak diyerek, birlik, beraberlik, dostluk diyerek, kardeşlik demine doyalım bugün. Söyleyelim türkülerin hasını, hissedelim özünü, manasını. Silelim kulağın bütün pasını, gönüller pak edip yuyalım bugün.
1: Evet.
0: Hocam yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Senin de gönlüne sağlık, nefesine sağlık, diline sağlık. Sevgili Deniz, dilersen ben de kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Halkımıza takdim etmek istiyorum. Onları zaten tanıyorlar halkımız. Sevgili Sedat Akdağ, kendisi hem sazın bütün çeşitlerini kullanacak, hem bunun yanında işte sazbüş denilen bir saz var. O ud, lafta gibi çalgıları da burada çalacak. Zurna, balaban, mey gibi çalgılarda da bizim çok kıymetli genç kardeşimiz sevgili Buğra Kutbay var.
0: Fena Buğra.
1: Evet. Kemanede yine kıymetli kardeşimiz Harun Karateke var. Dönüyorum bu tarafa. Klasik gitarda Çağrı Gözeten. Bas gitarda Ömür Kasa ve perküsyonda da, vurmalı çalgılarda da Hüseyin Özdoğan. Hepsine şimdiden emekleri için hem teşekkür etmek istiyorum, ellerine sağlık diyorum.
0: Şimdi gelin hep beraber bu yürek yolculuğuna beraber çıkalım. Hocam, programın mimarı olarak ilk sizin türkünüzle başlayalım. Bir Eleşkirt türküsü okuyacaksınız.
1: Evet. Benim doğduğum ilçenin türküsü, Eleşkirt türküsü, kıymetli İsmet Koçkar'dan derlenmiş. Onu seslendireyim ben.
0: Lütfen hocam.
1: Onunla başlayalım.

0: Allah, yüreklerimizi dağladınız. Eleşkirten kopup gelen bir yürek sızısı, o aşk ayrılığı ne güzel anlatmış sizde
1: Bir
0: ne güzel.
1: ağıt bu sevgili Deniz. Bir ölüm üzerine söylenmiş. İki başlı bir sevda. Bir kızı iki genç seviyor. Kızın gönlü de birisinde ama diğeri işte pusuluyor ve öldürüyor. Onun üzerine söylenmiş bir ağıt bu. Altında yatan bu duygu yoğunluğu da oradan. Eğer biz de yansıtabilmişsek ne mutlu bize.
0: Kesinlikle. Hep bunlar böyle bir yaşanmışlıkların öyküsü. Ben de şimdi güz mü geldi rengin soluk. Aşık Seyfi Doğanay'ın.
1: Seyfi Doğanay. Programımızda sevgili Deniz, müziğimizin hem uygulamalı olarak icra etmeye çalışacağız, örneklemeye çalışacağız ama bir yandan da böyle küçük küçük noktalarına böyle bilgiler aktaralım istiyorum.
0: Hocam lütfen o ilminizle gönüllerimizi aydınlatın zaten.
1: Eksik olma, çok teşekkür ederim. Çünkü bunların altında, o türkülerin altında çok büyük hikayeler, çok büyük hayatlar yatıyor ve çok büyük ustalıklar, yürek yangınları yatıyor, büyük de emekler yatıyor. Bunlardan birisi, bu emekçilerden bir tanesi de Seyfi Doğanay Usta. Seyfi Doğanay Usta'yı ben Aşık Seyfi Doğanay olarak tanıdım. O zaman daha 20'li yaşların başındaydım. Biz bu müzik pratiği içerisindeyken Aşık Seyfi Doğanay çok güzel deyişler söylüyordu.
0: Evet.
1: Aşıklama dediğimiz çok güzel deyişler ifade ediyordu, kazandırıyordu halkımıza. Orada ben tanıdım. Kendisi 1949 Hozat doğumlu, Tunceli Hozat doğumlu. İşte 70'li yıllarda bu Almanya'ya, o göç kısmında, o da oraya gitmiş ve Almanya'da plak çalışmaları yapıyor. Daha sonra 86 yılından itibaren Türkiye'ye geliyor ve burada çalışmalarına devam ediyor. Kendisine has bir yorumu ile çok sayıda türkü üretti.
0: Evet.
1: Birçok Türkiye'de kaynaklık yaptı.

0: yaptı. Kendi bölgesinin türkülerine çok muazzam türküler kazandırdı. Bu bir tanesini de sen şimdi seslendireceksin. 2015 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da vefat etti. Kendisine haktan rahmet diliyorum. Emekleri için müteşekkiriz. Bugün de
1: Evet,
0: senin
1: amin.
0: okuyacağın Güz mü geldi, rengin
1: Rengin
0: soluk değil mi?
1: soluk,
0: Ömrüm
1: ne tez
0: türküsü.
1: yaprak
0: Evet.
1: döktün ömrüm. O zaman okuyalım haydi
0: Lütfen.
1: beraber.

0: Evet ya
1: Ay hocam çok tatlısınız öyle.
0: şimdi çok eskilerde gelirdi de bana böyle bu türkü yapma içime doğardı bir şeyler ezgiler sözler filan hep utanırdık biz o zamanlar. Türkü yapıyorum demek böyle ayıptı yani. Hocalarımız vardı başımızda. Büyük ustalar vardı. Hep böyle kendimizi gizledik sakladık fakat belli bir zaman sonrasında
1: Canım.
0: orayı o kapıyı açma gereği doğdu. İşte ben de 40'lı yaşların başından itibaren neredeyse şiirler yazmaya çalışıyorum. Onları havalandırmaya, Anadolu deyimiyle havalandırmaya çalışıyorum. Beste demiyorum çünkü beste farklı, havalandırma başka. Beste yapılıyor, türkü yakılıyor malum. Türkü
1: Evet.
0: yakabilmek için de önce yanmak lazım. İşte havalandırıyorum naçizane. Bugün bir tanesini seslendirmeye çalışayım sizlere. Ah dünya, hepimizin başında bu dünyanın çileleri o bir eleştiri gibi onu seslendirmeye çalışayım.
1: Eminim herkes kendinden bir şeyler bulacak bu eserde. Ara ara sizin tabii ki o sözün gücünü çok iyi kullanıyorsunuz ya siz. Bizim o fark edemediğimiz aslında böyle hani söyleyip de geçtiğimiz o ayrıntıları bize anlatırsanız muhteşem olur hocam.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Harikaydı.
1: Sağ olun,
0: çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: eser. Ne kadar yalan da olsa umutlarımız
1: Evet.
0: var bizim. Şimdi ben de bir Karadeniz'e götüreyim sizi. Sözü müziği Halil Karabacak'a ait olan "Evimizin önünden dere akar denize, yaşlansaydık sevduğum senin ile diz dize" diyelim. Haydi bakalım.
1: Evet.

0: Teşekkür ediyorum
1: Sesine, nefesine sağlık.
0: arkadaşlar.
1: Sevgili Deniz, arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık. Sevgili Harun, solo için teşekkürler. Çok güzel oldu. Karadeniz'imizin çok ayrı bir cevheri var. Son dönemlerde de çok kıymetli icracılar yetişti onun içerisinden ve çok hem güncellediler hem de yepyeni eserler ürettiler. Bu da onlardan bir tanesi. Senin profilin de çok enteresan. Karadeniz türküleri böyle çok farklı bir yerde duruyor. Çok da yakışıyor sesine.
0: Teşekkür ederim. Çok tabiri caizse yapıştı üzerime. Beni Karadenizli zannedenler çok, aslen ben Siirtliyim.
1: Evet.
0: Buradan da memleketime selam olsun. Türkiye'mizin her tarafında selam olsun. Ama beni Karadenizli zannediyorlar.
1: Biz seviyoruz. Yani
0: ne mutlu.
1: Ben ağzıma yakışmıyor Karadeniz türküleri ama ben çok seviyorum. Yani ülkemizin her bölgesinin, her karışının çok kıymetli bir kültürü var zaten. Müzik kültürü inanılmaz yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Yakıştırabildiğimiz ölçüde de sunmaya çalışıyoruz ama Karadeniz türküleri gerçekten senin sesine ayrı bir yakışıyor.
0: Teşekkür ediyorum. Daha repertuarımızda bir sürü var. Onların hepsini okuyacağız.
1: Duymaya çalışırız, evet.
0: Hocam, şimdi sırada Aşık Veysel'in güzel bir türküsünü bize seslendireceksiniz. Bir aşkın kabulünü, özlemini dile getiren muhteşem bir türkü. Sizin o güzel sesinizden dinleyelim.
1: Çırpınıp içinde döndüğüm deniz.
0: Deniz.
1: Aşık Veysel'imizin bu muazzam deyişi seslendirmeye çalışalım.
0: Buyurun.

0: Ah, yüreğinize sağlık hocam. Harikaydı. Hayatımızda
1: Teşekkür ederim.
0: fırtınalarla boğuşuyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi sırada bir Kerkük Türk'ümüz var.
1: Evet.
0: Evlerinin önü Yonca. Abdülvahit Kuzecioğlu.
1: Kuzecioğlu'ndan. Deniz, istersen bu noktada da bir küçük bilgi vermek isterim.
0: Aa, lütfen. Çok memnun oluruz.
1: İzleyicilerimizle paylaşmak isterim. İşte bu türküler dedik ya, arkasında çok büyük emekler, çok büyük yürekler taşıyor. Çok büyük kıymetlerin bizlere ulaştırdığı türküler bunlar. Bunlardan bir tanesi de Kerkük türkülerinin efsane ustası Abdülvahit Küzecioğlu. Onun sesinden o kadar çok ve birbirinden kıymetli eserler bizlere ulaştı ki, şu söylüyoruz ya her zaman, Kerkük'ün zaten çok özel bir müzik dokusu var.
0: Kesinlikle.
1: Ben Kerkük'ü görmeden Kerkük'e hayran olanlardanım. Kerkük müziği üzerinden. Kerkük benim gözümde bağlık, bahçelik, bülbüllerin öttüğü, böyle
0: Ya bana da
1: şırıl
0: öyle
1: şırıl
0: bir
1: suların aktığı, böyle
0: evet.
1: muazzam bir coğrafya geliyor.
0: Bana da öyle
1: O
0: geliyor.
1: müziği bize bunu hissettiriyor. İşte bunu en iyi yansıtan ustaların belki de başında gelenlerden bir tanesi Abdülvahit Küzecioğlu'ydu. Abdülvahit Küzecioğlu ile ilgili kısa bir bilgi derledim ben. İzleyicilerimizle onu paylaşayım. Hem de ustamızı
0: Almış olalım, evet.
1: anmış olalım. Kendisi 1925'te Kerkük'te doğuyor. Babası Ahmet Rıza Kerkük'te küzecilik yapıyor. Küzeyi Anadolu iyi
0: Küze ne
1: bilir.
0: demek hocam?
1: Kuze de diyorlar, küze diyorlar genellikle. Böyle ahşaptan filan su taşımak için, o eskiden sonraki metal devrinde bakır ibrikler filan var ya, onun yerine ahşaptan su taşımak
0: Ha,
1: için
0: tamam,
1: şeyler
0: gözümde
1: vardı.
0: canlandı
1: Canlandı değil
0: şimdi.
1: mi?
0: Evet.
1: Bir yerde de işte çanak çömlek için de küze denildiği söyleniyor ama ben küzeyi birebir görmüş, yaşamış birisiyim. O ahşaptan su taşınan böyle o güğün benzeri bir şeydi. Bu işi yaptığı için onlara işte küzeci deniliyor, lakabıyla tanınıyor. Abdülvahit Küzecioğlu 1944'te Irak Petrol şirketinde işe başlıyor.

0: Buradan bu detayı veriyorum çünkü buradan bir başka yere doğru uzanıyor o yaptığı şey. 1952 yılında bu çalıştığı firma kendisini mesleki eğitim için Londra'ya yolluyor. Tesadüfler böyle ya. Londra'ya gittiğinde de BBC radyosu, oranın Arapça servisi kendisini davet ediyor. Ve BBC radyosunda türküler söylettiriyor, Kerkük türküleri. İşte Kerkük türkülerin belki de ilk defa dünyaya
1: Açılımı.
0: duyurulması orada oluyor. Abdülvahit Küzecioğlu orada Kerkük türkülerini dünyaya duyuruyor ve kendisinden ses kayıtları alınıyor. Daha sonraki dönemlerde Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'de de TRT bünyesinde çokça kayıtlar alınıyor kendisinden. İşte bugün bizim TRT repertuarında olan, işte bizlerin okuduğu, bugün biraz sonra senin de okuyacağın o çok kıymetli türküler Abdülvahit Küzecioğlu tarafından iletilmiş oluyor. Üslubu çok muazzam bir üslubu var. Kendine özgü bir tavrı var.
1: Evet.
0: Repertuarı çok zengin, çok seçkin, çok zarif ve çok hoş bir üslupla da okuyor. Kendisine haktan rahmet diliyoruz. 2007 yılında Kerkük'te vefat ediyor, aramızdan ayrılıyor. Hak rahmet eylesin. Bu büyük ustaların yüzüstü hürmetine biz de işte böyle müziğin içerisinde olup
1: Ya.
0: bu müziğin güzelliklerini yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz.
1: Sevgi, saygı, özlemle
0: Evet.
1: anıyoruz. Ben de şimdi bu bilgin ışığında bir okuyayım bu
0: Evet.
1: türkü.

0: Sesine,
1: Çok
0: sesine
1: teşekkür
0: sağlık,
1: ederim
0: kendine
1: hocam.
0: sağlık sevgili Deniz. Sedat'cığım ne güzel yakıştı lavtan.
1: Evet ya, çok
0: Ellerine
1: güzeldi.
0: sağlık senin de.
1: Vallahi yüreğinize sağlık sizin de. Evet hocam, sırada yine sizin okuyacağınız bir eser var. Söz Karaca olan müzik Haydar
0: Haydar Kutlayer, değil mi?
1: Kutlayer,
0: Evet.
1: Candan İleri filmde. Çok
0: Evet.
1: sevdiğim bir aşk türküsü bu.
0: Bunu ben Musa Eroğlu ustamızdan
1: Ben de.
0: dinlemiş ve sevmiştim. Yıllardır da okurum, sahnelerde de okuyorum. Çok ayrı bir güzelliği var. O Karacaoğlan'ın çok tatlı, bal gibi dili, şahane edebiyatı. Bu Türkiye'de olduğu gibi sinmiş durumda. Seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam, lütfen.

0: Emeğinize sağlık hocam. Sesinize, soluğunuza sağlık. Nasıl bir sözdür? Ben kimi sevmişim senden ileri. Değil mi? Dediğiniz gibi bal bir anlatım değil mi
1: Evet.
0: Karacaoğlan? Ben de bir Balkan türkülerini şöyle bir Trakya'ya götüreyim mi sizi?
1: Ah ne güzel olur.
0: Güldaniyem. Hocam
1: Oh.
0: bununla ilgili bir sorum olacak size. Balkan türkülerinde neden böyle Güldaniyem, Pakizem, Ramizem hep böyle bir kadına ithafen yapılmış türküler?
1: Yok, kadına ithafen değil. Aslında sevda türkülerinin
0: Hep kadın
1: çoğu
0: isimleri
1: erkek
0: var.
1: ağzı olanların Anadolu'da da
0: Recep'im var doğru. Anadolu'da da var ama bu.
1: var da şöyle bir durum var. Anadolu'da böyle daha içe kapanıklık var.
0: Aa, tahmin ettim
1: Ve
0: şimdi.
1: isim vermekten çekiniyorlar işte. Hatta asıl ismini söylemiyor, bakıyorsunuz Mihriban diyor.
0: Değil mi?
1: Halbuki Mihriban değil yani. Bunun gibi birçok şey var. Ama bizim Trakya türkülerimiz, Balkan Rumeli kültürü zaten başlı başına bir güzellik, bir ayrıcalık hepimiz için.
0: Kesinlikle.
1: Bugün de orkestramızda sevgili Buğra'mız var. Genç kuşağın gerçekten çok kıymetli bir icracısı. O bölgenin zurnasını da çok ustalıkla çalıyor kendisi. Buraya da güzel katkılarda bulunur diye düşünüyorum Buğracığım.
2: Teşekkür ederim canım. Sağ olun.
0: Hadi bakalım
1: Tamam.
0: o zaman Buğra'yla başlayalım değil mi?
1: Evet.
0: Güldaniyem.

0: Kardeşim yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahaneydi. Hepinizin, tüm
1: Sesini kendine
0: arkadaşlarımızın.
1: sağlık. Deniz sen de. Uğur'cum nefesine sağlık. Emeğine
2: Teşekkür
1: sağlık.
2: ederim hocam. Çok sağ olun.
1: Yani zurnanın bu geldiği aşamayı görebilmek çok muazzam. Stüdyolara kazanıldı artık zurna. Çok uzun zamandır var ama çok sıkıntılı bir enstrüman stüdyolarda.
0: Şey,
1: Ben çok
0: volümünün
1: yaşadım
0: yüksek
1: bunları.
0: olması
1: Yok yani
0: itibariyle mi?
1: kamıştı, entonasyondu, çok adaptasyonunda uzun zaman büyük emekler harcandı ama sevgili Buğracım onu birçok yönüyle de daha rahatlatmış durumda. Tekrar tebrik ediyorum. Nefesine sağlık Buğracım. Sizlerin de eline sağlık arkadaşlar.
0: Yolu bahtı açık olsun Buğracığımın.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet hocam, şimdi siz söylüyorsunuz, bir ben bir siz. Sarı saçın yaş durur. Evet, Niğde türküsü, Nurettin Bayhan, Nurettin Çamlıda türküsü.
1: Evet, Nurettin Bayhan'dan TRT sanatçısı rahmetli Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Benim hocam rahmetli Nida Tüfekçi,
0: Allah rahmet eylesin.
1: hocaların hocası, ustaların ustası.
0: Hocanız mıydı Nida
1: Evet, benim
0: Tüfekçi?
1: hocam da
0: Ya.
1: ustamdı. Çok çok özel bir simaydı zaten her yönüyle. O çok severdi bunu. Ben hem ona bir rahmet dileyelim diye hem de
0: Rahmetler
1: programımıza
0: olsun.
1: bir güzellik katsın diye
0: Nurlar
1: bu
0: içinde
1: eseri
0: olsun.
1: seçtim. Uzun zamandır da okumuyordum. Şimdi okumaya çalışayım.

0: Muhteşem. Bence bu programın en nazlı, cilveli türküsü buydu.
1: Çok
0: Bu
1: güzel
0: nasıl
1: söyledi değil mi?
0: güzel bir türkü
1: Çok
0: bu?
1: güzel, evet.
0: Hocam çok güzel yorumladınız.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: En
1: sağ
0: büyük hayranınız ben olabilir mi?
1: olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Valla hocam ben de bir Eskişehir türküsü okuyacağım. Kahveyi kavururlar diyeceğim.
1: Evet.
0: Kaynak kişi ve derleyicisini söyledikten sonra bir veda konuşması yapacağız. Programımızın sonuna geldik bu arada.
1: Bitti süre öyle mi?
0: Nasıl bitti
1: Tamamladık.
0: anlamadık
1: Evet.
0: hakikaten. Türkülerle başladık. Aşkla konuştuk. Mest olduk. Ben kendi adıma mest oldum vallahi billahi.
1: Teşekkürler. Umuyoruz gönüllere hitap etmiştir. Gönüllere dokunabilmişizdir.
0: Mutlaka hocam, mutlaka kıymetli izleyicilerimizi bize vakit ayırıp dinledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Emin yayında, yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine, orkestramıza, size çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kahveyi Kavururlar, bir Eskişehir türküsü. Ahmet Kızılok, Dilek Yılmaz, derleyen Ali Fuat Aydın. Hareketli bir türkü. Haydi bakalım. Aşkla tekrar buluşmak dileğiyle bir sonraki programda.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Hoş geldiniz TRT Müzik ekranlarına. Bu haftaki ümitli şarkılarda çok sevdiğim, çok tatlı ve senlerde muhabbetimizin hiç

0: Evet. Var. O yüzden antrenmanlıyız birlikte
1: evet,
0: galiba
1: evet.
0: değil mi?
1: 2 saat aralıksız program yapıyoruz ve hiç öyle. Ben sıkıldığımızı hatırlamıyorum.
0: Çok iyi
1: bugün de böyle bir su gibi akıp geçecek gibi bence geliyor
0: de,
1: bana.
0: Bence de.
1: Ah, çok tabii 20-25 sene oldu değil mi seninle tanışalı? Ama son 15-6 yıldır.
0: Ne zaman tanıştık? 98 falan mıydı?
1: 97-96.
0: Senin albümlerinin daha hazırlandığı falan filan zamanlar.
1: Neredeyse 30 yıl olmuş ya. Zaman nasıl?
0: Biz hala şahaneyiz, boşver.
1: Çok güzel. Takip ediyorum sürekli. Ve yeni single'lar çıkıyor. Yeni evet. Gül saçlarım bir kere çok şahane olmuş. Çok beğendim.
0: Biliyorum, beğendim.
1: Yani kısa çok yakışmış ama sana evet, hakikaten. Evet. Ama yani o biliyorsun insanın enerjisini değiştiriyor. O saç olayı biliyorsun. Özellikle hanımlarda özellikle daha tatlı
0: aynen,
1: duruyor.
0: Aynen, değişiklik iyidir.
1: Evet. Şimdi acaba... şöyle geçmişe gittiğimiz zaman çok tatlı şarkılar var. İnanılmaz güzel hitlere imza attım ve bunları da konuşacağız tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet.
1: Acaba diyorum ki güzel senin o geçmiş yıllara gittik. O güzel böyle bir tren rengi dolan bir klibin vardı.
0: Sevdik arkada.
1: Evet evet. Dedikleri anda. Acaba onu söylesek mi beraber? Ben de vokal yapacağım. Dayanamam bak söyleyeyim.
0: Hadi yapmazsan söylemem zaten. Tamam. Hadi beraber söyleyelim.
1: Hazır mıyız?

0: Vay be, helal
1: vallahi
0: olsun.
1: Vallahi tabanca gibi teşekkür ediyorum hepinize.
0: Çok güzel bir şarkı. Vallahi 30 seneyi devirdi. Helal olsun. Bundan sonra da daha gider yani. Çok şükür. Bence tabii ki de. Bu şarkıyı değil mi?
1: Sözler
0: kimler yazdı?
1: Zeynep Talu, Feyyaz
0: Müzik,
1: Kuruş.
0: Feyyaz Kuruş canım benim.
1: 90'lara imzasını atan adam Feyyaz Kuruş. Hepimizde bir emeği var. O yüzden de buna selam gönderelim buradan.
0: Feyyaz'a gönderiyoruz. Tabii ki ama senin Mustafa Sandal'ın da vokalleri falan var. Ben duyuyorum onu yıllardır diyoruz da bilmiyorum. Belki fark etmeyenler olabilir.
1: Ya ilk albümünden beri Mustafa'nın ben vokallerini
0: Mustafa
1: yaparım.
0: Mustafa çok tatlıdır tabii. Mustafa Sandal'a da tabii Mustafa çok selamlarımı söylüyoruz. Evet. Canım benim kaç yıl oldu ya görmüyorum. Sen de şanslıyız en azından biz değil mi? 10 yıl görüştük ya.
1: Evet,
0: çok şükür.
1: Evet.
0: Mustafa'ya da bazen stüdyoya zamanla çağır zaman gidiyorduk bir şey olduğu zaman.
1: Çok kıymetli şarkıları var onun da. Bende de şarkıları var, kıymetli şarkıları var. Onlardan bir tanesi gidesim gelmiyor biliyorsun.
0: O da var. Ama yani bizim dönemimizde gerçekten birisi bir albüm yaptığı zaman hemen yakınında sözleri bestekarlar arkadaşları varsa hemen bir değil mi bir araya gelip
1: kolektif
0: nasıl bir enerji çıkartırız gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bu çok tatlı bir şeydi. Biz o dönem gerçekten o dönem yaşadığımız için çok şanslıyız.
1: Tabii vokallere gidiyorduk yani tabii. Hiçbir şey beklemeden. Herkes aynen birbirine vokale herkes gidiyordu. Birbirine.
0: Ben daha yakın zamanda Bendeniz'e gittim. 13 şarkı back vokal yaptım. Back vokalistik hayatımda bile bu kadar vokal yapmamışımdır canım benim. Bu en son bir güzel bir koleksiyon albümü yapmıştı. Çağırdı gidemedik. Bayağı hani bizim eski stil. Biz aynen. De mesela hani birer tane duble destek. Sonra tiersleri yapıyoruz. Tierslerin pestlerini aşağıdan yap. Eğer başka bir ses ararsan.
1: Pestlerin dublelerini yap.
0: Tabii tabii yap. Oo. 8 kral
1: zevkli
0: on kral.
1: Zevkli iş ama zevkli. Çok senin için çok zevkli iş.
0: Bizim için bu bir çocuğu Luna Park'a bırakmak, bir oyun parkına bırakmak aynen. Gibi şey. Hiç sıkılmadığımız bir nokta.
1: Aynen.
0: Hiç sıkılacağımızı zannetmiyorum ben. 35 yıl geçti ama ben de
1: analog
0: hiç...
1: her zaman iyiydi ya. Yani böyle canlı orkestralar. Analog her zaman her şekilde iyi. Yani.
0: Düşünürsen senin televizyon maceran da vardı.
1: Evet.
0: Oralardan. Ki sen
1: ben
0: ilk
1: TRT
0: ile
1: başladım hayatıma.
0: Değil mi?
1: Müzik hayatıma. Evet, evet. Çocuk kurusuyla.
0: Vay be. Anlat ya dinliyorum ben.
1: Ya 8,5-9 yaşındayken İstanbul Radyosu Çocuk Kurusu'nu kazandım biliyorum. Ben. İlk orayla başladım. Sonra konservatuvar. Sonra aynen. Yine TRT. TRT'ye programlar yaptım falan. TRT onun için benim için çok önemli.
0: Benim de çocukluğumuzdan beri. İlk aşkımız.
1: Demin
0: söyledin. Gidesim gelmiyor dedin ya. Bir sahnede beraber bakıyoruz. Çok büyük coşkuyla. Yerimizde duramıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi aynı enerjiyi karşı tarafa bir geçirsek mi acaba?
1: Haydi söyleyelim.

0: Helal be. Vallahi bravo. Teşekkür ediyoruz orkestramıza da. Hakan Yeşilik Orkestrası teşekkürler ediyoruz. Sağ olsunlar. Peki bu şarkı kimler yazdı?
1: Evet. Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu şarkı Mustafa Sandal bestesi. 2000 yılındaki Yaman Olacak albümünde vardı. En son giren şarkı bu. Yani var ya biz sizden hep şarkı istiyoruz da. Dur bitsin repertuarın ondan sonra ben bir bakayım. Falan işte onlardan bir tanesi hakikaten 12'den vurdu.
0: Ama şeyde Orhan Gencebay'ın da
1: evet, güzel. Evet Hook çok ya. İyi evet.
0: 45 yıllık 50 yıllık çok güzel bir imza var orada. Orhan Gencebay'a selamlar olsun buradan.
1: Orhan abimize de sevgiler gönderelim.
0: Bu arada seninle hep sohbet ediyoruz. Söz beste konusunu Ümit bir şeyler yapalım. Ama bu arada senin de yazdığın başladın ben biliyorum seni. Söz beste değil mi?
1: Yani çıkmış olan bestesi bana ait şarkılar var. Saadettin Dayıoğlu'yla birlikte yazdığımız.
0: Saadettin'cim evet.
1: Saadettin'im canım çok güzel sözler yazıyor. Evet. Şimdi yeni yeni de sözler de başladım yazmaya. Hatta bir iki sana soruyorum. Şuraya şöyle mi yapsam burayı böyle mi? Profesyonel soracaksın her zaman. Öğretici önemlidir yani.
0: Estağfurullah.
1: Çok güzel yani, şarkılarım var bildiğin bir şey çünkü.
0: Güzel tatlı müdahaleler gerekiyorsa bir yere. Bazen çünkü bir eser alırken bir şey eksik duyabiliyoruz. Onu hatırlayamayabiliyoruz. Orada işte arkadaşlar devreye girebiliyor.
1: Sen bir şarkında beat yok bunda demiştin de beat yazmak lazım tabii, demiştin. Tabii, şimdi onun üstüne çalışıyorum hala.
0: Yani bir şarkının iskeletini oluşturmakla ilgili üzerinde o kadar çok idman yaptık ki. Yani arkadaşlarımız, evet. Stüdyoda evet. Çalıştığımız aranjör arkadaşlarımız yaptık ki. Artık onun böyle bir tatlı bir akışı var. O akışı bozan herhangi bir şey olursa oraya bir ilave ya da bir daha etkiyi arttıracak herhangi bir şeyi yapabiliyoruz. Onlar çok tatlı müdahaleler. Orada da ben çok eğleniyorum. En sevdiğim bölümlerden
1: en güzel yaptığı şeylerden biri aslında.
0: Teşekkür ederim. Bu arada bizim tabii ki senin de benim de bir back vokal geçmişimiz var. Senin evet. Back vokaline baktığımız zaman bir Zerrin Hanım, Zerrin Özer.
1: O benim canım. Herhalde. Zerrin Özer Türkiye'ye gelmiş en iyi, en önemli seslerden biri. 7 yıl vokalistliğini yapmak ve tabii. Yakınında olmak, onun çocuğu gibi yetiştirmesi beni. Şu anda bir başarım varsa ondan öğrendiğim şeylerle çok hala şey. Varım. Hala varım dediğim Zerrin Özer'le tabii. Çalıştıktan sonra da hala
0: tabii,
1: varım.
0: Tabii.
1: O yüzden benim için çok önemlidir Zerrin Özer.
0: Senin şu yaptığın da çok önemli bir şey. Çünkü 7 yıl vokal yaptın ama asla unutmayıp o gelen geçen o değeri, o tatlılığı anmak, onun vefa değil mi? Yani vefa çok önemli
1: yani
0: bir şey.
1: Yani ilk albümü çıktıktan
0: biz
1: sonra da devam ettim.
0: Biz unutmuyoruz.
1: Ben
0: vokal güzel aşılandık
1: evet
0: 90'larda ya. Değil mi? O sevgi, müthiş o ilgi, canı gönülden verilen sevgiyi insan unutamıyor.
1: Bir de insanlar hani vokalden solistliğe geçince hani artık solist oldum ben vokal yapmak istemiyorum durumu var ya. Ben onu hiç yaşamadım. Ben albüm çıktıktan sonra da vokal yapmaya devam ediyorum. Bugün istese yine gider vokal yaparım yani. Evet. O kadar özel benim için Zerrin Özer.
0: Zerrin Özer'e selamlarımızı ilettik
1: onu
0: değil mi?
1: Onu sarılıyorum, onu çok seviyorum.
0: Back vokal deyince benim back vokal yaptığım çok tatlı Harun Kolçak.
1: Canım.
0: İlk vokalistini yaptım.
1: Canım.
0: Benim ilk bestemi seslendim yaptın değil mi? Ben 92'de yapmıştım
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Çocuktuk daha o zamanlar. 22 yaşındaydım. Ama benim ilk defa beste yapıp da cesaret bulup Harun abi artık dinletmem lazım. En azından onun bir fikrini alayım diye girişmiştim. Ve onun birkaç şarkım çok hoşuna gitti. Ve bir tanesinde Gir Kanıma Müptelayım Sana'nın olduğu Onla Tuş'la yaptıkları albümden sonraki albümdü. O albüme girdi bir şarkım. O kadar mutlu oldum ki elim ayağım birbirine karıştı yani. Bir tane Harun abiden şarkı söylesek. Çok güzel söyleyelim. Şarkılarından Yanımda Kal. Çok seviyorum o şarkıyı.
1: Ben de bayılıyorum o şarkısına.
0: Harun Kolçak eserlerini.
1: Eşlik edebilir
0: çok
1: mi sana?
0: Çok yaşa. Tabii canım.

0: çok yaşa Haruk olacak.
1: Ne acayip zamanlar değil mi?
2: Yani biz Harun'la ekstra orkestrada da birlikte çalıştık enstrümanlar çalarak. O bas gitar çalıyordu. Ben kemane çalıyordum. İşte Metin gitar çalıyordu. Ekstra orkestramız vardı. Harun'la son zamanlarda çok görüşüyorduk ve seni çok seviyordu.
1: Canım benim canım. Çok çok rahmetli güzel tatlı şeyler öğrendik tabii ki. Hoş sohbetler, hayata dair bilgiler. Evet. O tabii aslında bas gitaristi ve senelerce Aşkın Rengi ile beraber Sezen Aksu'ya vokal yaptılar. Ve senin asıl müzisyenliğinden bahsetmek istiyorum. Tabii söylüyorsun pop şarkıları vesaire ama bayağı bir koca bir okul bitirdin. Ve tabii ki bir enstrümanın da var.
2: Evet. Bugün aradı Ümit beni. Telefonda. Acaba senin kemaneni getirsen de biraz bir şeyler yapsak mı dedim. Yani. Ümit'i taşıdım. Kemane işinde dedim nasıl çıkaracağım? Akordu telleri yerinde mi değil mi?
1: Bir de ev taşıdım bugün falan. Telaşı düşürmek istemedim seni. Telaşı düşürmek istemedim. Ama yani kaç senelik bir okul bitti? Allah'ını seversen bir söyle.
2: Şöyle 10 yaşına girdim. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı.
1: 10 yaş.
2: Türk Halk Müziği Çalgı Eğitim Bölümüne girdim. 11 sene kabak kemane yani öğrencisi olarak. Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Türk Müziği hepsi.
1: Not okunuyor.
2: İyi bir not istim. not okuyorum yani.
1: Yok, tabii.
2: Ama işte enstrüman bıraktığın an hemen sana küsüyor. Yani hiç bırakmayacaksın o işi.
1: Çok şükür ben 20 yaşında ona karar verdim. Gitar elimi aldım. Yani bir buçuk sene o zamanlar Sezen beni Timur Selçuk'un dershanesine göndermişti. Sağ olsun Gökçen Taşkıran klasik gitar eğitimi. 1,5-2 yıl gitmiştim. Ama çok büyük disiplin istiyor. Bir de beste söz yazınca enstrüman dolunca ben onu fark ettim. Ya gitarı mı çalacağız? Eseri
2: kafayı
1: mi çıkartacağız?
2: O çok fena çocuk bir yaşta şey. Kafayı bölmeyi öğreniyorsun.
1: Kapatıyor kendini.
2: Ben yıllar sonra Zerrin Özer'e çalmıştım. Yani 21'li yaşlarda. Elim ayağım titriyordu daha. Okulda öğretmendim ama yine de böyle elim ayağım titriyordu. Klasik kemençe çalan yerleri, Ahmet abinin yerlerini bana çaldırmak istemişti Zerrin.
1: Üç telli miydi? O bir an şey
2: dört telli.
1: Dört telli miydi? Üç telli olan mı bize aitti? Tam böyle bir şey hatırlıyorum.
2: Üç telli olan klasik kemençeden bahsediyorsun. İzel'in çaldı. Klasik kemençe.
1: İzel'de onu mu çaldı?
2: Anladım gözlerden söyleyecek söylemeni. Yani öğretim görevlisi olarak devam ettim. Sonra da işte hayat böyle bizi buralara kadar getirdi.
1: Çok iyi geldik ama hiç fena
2: çok
1: değil.
2: Çok iyi, bence de çok iyi geldik.
1: Bir de ben senin evine gidip geldim. Tabi oturuyoruz, çay kahve, repertuar çalışıyoruz, provalar yapıyoruz. Ev her yerde kediler kalıyordu. Bu çok tatlı böyle yüzü bir şey olan vardı. Sarışın. Adı neydi ya?
2: Garfi. Sarışın yeşil gözlü.
1: Çok yakışıklı ama
2: değil mi? Çok yakışıklı. Brad Pitt. Evin Brad Pitt'i o.
1: Brad Pitt. Bir tane daha vardı ama ben hatırlıyorum.
2: Duman var. O da British. O da ama böyle Tiger yani. Bir tane de sokak kedimiz var tabii. Aralarında belli numaralı nazar gibi.
1: Çok seviyoruz. Hayvan nasıl sevilmez ki yani? Çok
2: hayvanlar
1: tatlılar.
2: Bizim hayatımızın...
1: İnsanın bir de içeride evin içerisindeki enerjiyi de değiştiriyor ya. Bütün
2: vicdanını sorguladığım bir şey o yani. Onun herkese tavsiye ediyorum. Sokaktan sokak hayvanı alıp bakın ya.
1: Stüdyo o kadar şarkılar, albümler geçti. Hiç böyle seni çok uğraştıran bir şarkı. Ya şunun bir türlü sözü bitmiyor. Melodisinde bir eksiklik var. Ya da albüm bitirdik ama hala bir şarkı eksik. Kaç kere değil mi?
2: Yani o. Oh. Sevdik sevdalandık bile en son yani.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Benim ilk albümde de öyle oldu ya. Her şeyi hazırladık. Gül beyaz gül, her şey bütün şarkılar
2: bir
1: hazır.
2: Bir abir yok, bir abir son... yok.
1: İlla abir, daha da iyisi olacak değil mi? Yani. Daha da iyisi olacak.
2: Ya var benim, öyle şarkıları.
1: Var deme çok tehlikeli.
2: İşte gidesim gelmiyor son gelenlerden.
1: Değil mi?
2: Okuması en zor olanlardan bir tanesi. İşte Gölge Çiçeği ve İki Gözüm.

0: Okumak yani o yaşlarda hissederek okumak bile. Şimdi okusan farklı okursun ama o zaman
1: Değil mi o
0: tabii de
1: zamanlar?
0: 20'li yaşlarda acı daha az ya.
1: Öyle mi
0: Ama
1: diyorsun? Ama
0: yine
1: çıkar,
0: de
1: enerji çıkar
0: ciğerden
1: ya.
0: çıkıyor
1: O
0: yani evet.
1: bir çıkıp insanlara sesini duyurma,
0: Evet.
1: bir şekilde o enerjini insanlara geçirme arzusu, o istek, o müzik sevgisi en önemlisi. Çok tatlı bir yere taşıyor insan
0: Biz de
1: aslında, nitekim
0: vokalistlikten
1: getirdi.
0: ama Ümit'ciğim böyle yani
1: Ama çok iyi.
0: şarkım çıkacak, şarkım çıkacak, şarkım
1: Tabii.
0: çıkacak. Yıllarca
1: Tabii.
0: çalıştık. Ve bizim için daha mutlu bir şeydi o. Yani ilk çıkan albüm.
1: Tabii.
0: Hatırlıyorsundur sen de.
1: Tabii.
0: 90'larda ilk çıkan albümünde
1: Değil mi?
0: heyecanını
1: O
0: hatırlıyor
1: heyecan
0: musun?
1: acayip. Ah oğlum. O acayip bir şey ya. Şimdi beni en çok uğraştıran şarkı Hicran şarkısı. 15 gün en çok beni uğraştıran oldu. Söz bestesi bitti. Stüdyoda Ozan yazmıştı. Sonra şarkıya inanılmaz hissediyorum. Kesinlikle sözlerini yazacağım ama asla çıkmıyor. 15 gün uğraştım. Sonra gecenin yarısı sabahın dördünde. İki sokak aşağıda oturan menajerimin evi vardı. Bütün o zamanlar müzik tesisatları kasetle çalışıyoruz. Söktüm tesisatı, götürdüm menajerimi sabahın dördünde uyandırdım. Dedim ki bu şarkıyı burada çalışacağım. Bu saatte mi dedi. Dedim tabii sen dedim geç yerine yat. Geçtim orada yazacağım tuttu onu. Ve o gece orada 15 gün uğraştığım şarkı
0: Neresi,
1: yarım
0: hangisi?
1: saat bitti. Komple bütün şarkı. Ya ama tabii ben bayağı çalışmışım 15 gün boyunca. Nasıl bir şarkıydı?

0: Hicran 30 yıl devirmiş, 26 yaşında yazmıştım. Vay. Ne hatıralar, ne hatıralar. İzmir'den İstanbul'a gidip gurbette geçen zamanlar çok acayipti. Yani zaman su gibi akıp geçiyor Reyhan'cığım.
1: Aa, sorma valla, dün gibi.
0: Değil mi?
1: Seni ilk stüdyoda gördüğüm gün mesela dün gibi benim için.
0: Değil mi? Evet. Ne acayip. 27 yaş, 20'lerden 28, 30 yıl geçmiş. Şahane. Ama tabii bunları sahnede söylemek başka bir şey. Kameranın karşısında söylemek başka bir şey. Bir programda bunu sunarken de onun heyecanı ve onun şeyi bambaşka bir şey oluyor. Hı-hı. Ama sana söylemek istediğim bir şey var. Hiç söylememiştim bu zamana kadar. Hı-hı. Kamerada bence senin bir televizyon programı olayında çok yakışabileceğini düşündüğüm bir şey var ama mutlaka senin de aklından geçmiştir. Ekrana çok bu konuda yakışacağını düşünüyorum. Aklında mutlaka fikirler vardır, merak ediyorum.
1: Var var var. Şöyle müzik programı planları vardı. Onların hepsini geride bıraktım. Ben aktüel bir şey çekmek istiyorum. İlk denemesini Amerika'da yaptık biz bunun.
0: Öyle mi?
1: Evet, şimdi söylemeyeyim. Belli mi olur birileri? Ama ben daha eğlenceli, daha matrak bir program yapmak istiyorum.
0: Ama içinde...
1: İçinde içeriği çok güzel, evet. Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Yani bir yemek programı gibi ama...
0: İlginç.
1: Yemek programı gibi de değil. Değil. Yani çok ortada, çok matrak, çok hani konuklarla eğlenebileceğim, kahkaha atabileceğim, yerlerde yuvarlanabileceğim bir
0: rahat,
1: program.
0: Rahat, relax bir şey diyorsun.
1: Öyle bir şey yapmayı planlıyorum. İnşallah...
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, inşallah ben çağıralım gelsin.
0: Ben kesinlikle eminim yani bir programda. O çünkü bir rahatlık senin üzerinde var. Zaten sahnede kaç yılın tecrübesi vesaire ama.
1: Ama komiyimdir ben,
0: evet,
1: ya.
0: Evet çok. Ben şimdi şey diyemiyorum. Yani biz o baş başa sohbet ettiğimizde ama. Biz tabii ki çok kahkahalar atacak kadar acayip sohbetler oluyor. Aynen. Konuşacağımız çok şey oluyor. Tamam. Müziğin dışında da tabii ki arkadaşlıklar tabii. Var gelişen.
1: Tabii.
0: Çok tatlı. Onun biliyorsun yani çok uzun evet. Gidebilen bir şey. Ama... şarkı olayında enteresan şarkılara da ben sahnede beraber söylüyoruz ve evet. Sana çok yakın çok beni çok heyecanlandıran şarkılardan bir tanesi. Ben dayanıp söylüyorum. Zerrin Özer'in ilk defa söylediği bir şarkı vardı ve onu çok duyurdu. Gönül.
1: Gönül ben. Ah, sahnede.
0: Sen sahnede okuyorsun. Ben sahnede biliyorum ama okuyorum. Seyircilerimiz.
1: Evet. Seyircileri ilk defa okuyorum. Zerrin evet. Özer'den sonra benden bakalım nasıl olacak.

0: Helal.
1: Zerrin Özer'den sonra söylemek tabii böyle öğretmen öğrenci gibi oluyor. Ama çok lezzetli, bayılıyorum bu şarkıyı söylemeye. Orhan abimize yine selamlarımızı gönderelim, Orhan Gencebay'a.
0: Oluyor. Yani bir solist bir şarkı 30 sene 40 sene artık kulakta pelesenk oluyor ve o sese alışıyorsun, o şarkıyı o kişi söylüyor. Başka söyleyince ne yapsan bir tuhaf oluyor ama yine de biz onun duygusunu geçirdik çok şükür.
1: Ben çok tatlılığı geçti
0: herhalde canım herhalde. Her seste başka bir tatlılık da çıkıyor çok şükür. Bugün de öyle oldu. Ah, nerelere geldik? Şimdi dedin ki Zerrin Özer back vokal yaptım. İyi güzel hoştu da birazcık ben kıskandım. Ben de Sezen Aksu'yu back vokal yapmıştım. Ben de bir şarkı okuyabilir miyim?
1: Ay çok şeker olur. Çok
0: 22-22 yaşında. Onno Tunç bestesi. Aysel Gürel sözleri. Aysel'cim benim, canım benim. Ya o kadar değerli insanlar, o kadar değerli insanlar geçti ki memleketimizden. İyi ki bu eserleri bizlere bıraktılar. Bu eserler bu sesle, bu güzel orkestrayla ve tatlı arkadaşlarımızla devam ediyor. Onno Tunç, Aysel Gürel.

0: Çok iyi şarkılar değil mi ya? İnanılmaz ya, inanılmaz çok, gerçekten.
1: Çok.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde Masar abi, Masar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, bir iki yıl geçirdik. Ah, inanılmaz kayıtlar, inanılmaz bir enerji. O enerjiyi solumak bir acayip. Çok çok iyiydi. İyi ki o nefesi, o şeyi almışız.
1: Şimdiki genç arkadaşlara çok, çok üzülüyorum ben hakikaten. Yani bunları yaşayamadıkları için. Yaşayamadık
0: ama o bambaşka. O Notunç bir daha. Nerede? Ya, mümkün. Ya. Aysel Gürel, Sezen Aksu'nun onlar. O üç tabii, çok tehlikeli, çok tabii, fena. Tabii. Çok çok müthiş etkiye sahip eserler çıkarttılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sezen Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı aynen sunuyoruz.
1: Aynen.
0: Sağ olsun, var olsun. Şimdi benim tabii ki bayıldığım Fuat Güner'de konuşmuştuk. Fuat abinin abi yazdığı inanılmaz şarkılar var. Saymakla yetmez. Ama onlardan bir tanesi ve çok bayıldığım bir söz yazarı, bestekar Fikret Kızılok.
1: Oo.
0: Müthiştir. Onun sözlerini yazdığı Sakın Gelme. Fuat abi çok güzel bir söz yakaladığı zaman dayanamaz. Yani ona daha büyük bir enerjiyle o besteye sarılıyor. Ve Sakın Gelme'yi yaptı. Muhteşem Fuat abi. Bayılıyorum.
1: Fuat abimize de sevgilerimizi gönderelim.
0: Evet, ben hala görüşürüm. 35 yıl hiç ara. Nereye taşınsın? Emin geliyorum abi. Gelirim direkt. Çayımızı demleriz, otururuz. Yeni şarkıları dinletirim. Dayanamaz şurasını şöyle mi yapsan acaba der. Altta bir armoni dizisi yakalamışsa eğer onu böyle yapsan daha tatlı olur der. Biz de öyleyiz. Biz
1: bayılıyorum,
0: de öyle o aşı geçti. Dayanamıyoruz.
1: Onlara.
0: O müzik aynen sevgisi çok acayip.
1: Aynen.
0: Bir Sakın Gelme Fikret Kızılok. Müzik Fuat Güner, değerli hocalarımız, değerli büyüklerimiz. Çok sıkı şarkılar.

0: Ya.
1: Süper ya. Müthiş şarkılar, müthiş enerjiler bunlar ya. Vallahi Reyhan'cığım. İyi ki geldin ya.
2: Ya Ümit, bugüne kadar neredeymişsin sen ya?
1: Öyle mi diyorsun?
2: Bence geldim. Çok şahane bir program. Bütün müzisyen arkadaşlar buraya gelmeli.
1: Hepsi çok şükür gelecekler.
2: Hakikaten,
1: çok sağ olun.
2: Sizler de çok teşekkür ediyorum.
1: Sen Reyhan'cığım, kırmadın beni, geldin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
2: Sen benim için özelsin.
1: İyi ki geldin. Vallahi ne olduğunu bile anlamadık.
2: Bence de vallahi. Tüm orkestradaki müzisyen
1: evet,
2: arkadaşlarıma.
1: Evet, Hakan Şirgi Orkestrası'na bütün elemanlı arkadaşlarımız, orkestradaki arkadaşlarımı teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Zumba gibiler, zumba gibiler.
2: Çok.
1: Çok acayip.
2: Ekibin de zumba gibi, ekibin de.
1: Bu arada tabii ki.
2: Tanıştığımızda çok memnun oldum.
1: Heyecandan kaçırıyoruz ama arka tarafta muhteşem bir ekip var. Bu ekibimizi ben alkışlıyorum ve biz de alkışlıyoruz.
2: Buradaki neşemizi size borçluyuz. İyi ki varsınız.
1: Günlerce, haftalarca bu ışık, dekor, her şey, ses. Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Müthiş bir emek var. Tabii ki konuklarımızla bu daha da bir tatlanıyor, çok renkleniyor. Finali beraber yapacağız.
2: Tamam.
1: Yine bir MF şarkısı. Haydi. Herkesin çok sevdiği Ehli Güne Karşı yaparız. Hadi yaparız. Evet. Önümüzdeki hafta ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın.

0: Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Sizler stüdyomuza ve TRT Müzik ekranlarında Türkü Deryası'nı bıkmadan, usanmadan her hafta takip eden kıymetli izleyicilerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz ama bu teşekkürü sadece kendim için almıyorum. Çok güzel bir ekibimiz var, çok profesyonel bir ekibimiz var. Hakikaten bin bir emekle hazırlanıyor. Bizler ekran yüzü olarak sizlerin huzuruna geliyoruz ancak hem yayında, yapımda, ışıkta, seste, prodüksiyonda emeği geçen birçok arkadaşımız var. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz ve onlar için kuvvetli bir alkış rica ediyoruz sizlerden. Sağolunuz. Bugün hem mutluyuz hem de biraz buruz işin açığı. Çünkü sezonun son programını gerçekleştiriyoruz canlı olarak. Önümüzdeki sezon inşallah tekrar sizlerle olmayı ümit ediyoruz. Sizler de Türkü Deryası'nı eminim özlemle bekleyeceksiniz, öyle mi? Alkışlardan anlayacağım. Harika. Efendim, sözü çok uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Bu alkış biraz böyle biraz az gibi mi geldi bana? Bir acaba. Vay Allah'ınıza vurdu. Çok teşekkürler. Değerli konuklar ve ekran başında bizleri izleyen değerli Türkü Deryası izleyicileri, sezon finalini maalesef yapıyoruz. Öncelikle sizlerle buluşmamızı sağlayan TRT Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Zahit Sobacı'ya, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanımız Sayın Osman Emre Şen'e, TRT Müzik Kanal Koordinatörümüz Sayın Kenan Bölükbaş'a, program yardımcımız, yapımcımız Sabiha Eşmeli Derli'ye, Allah Allah, Allah Allah, evet, ve program yönetmenimiz Dilek Muratlıoğlu'na, orkestra şefimiz Sayın Selçuk Murat Kızıl Ateş'e, tüm saz arkadaşlarımıza, gelen konuklarımıza ve pırıl pırıl vokalistlerimize, yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve tabii ki benim partnerim olmazsa olmazım Hamdiye Erol'a. Daha güzel atış, Gerekse bizleri evlerine konuk eden tüm konuk ve izleyicilerimize, kısacası bizleri Allah'tan aşağı var eden sizlere binlerce teşekkür ediyoruz. Türkü Deryası inşallah herhangi bir şey olmasa bilemiyorum. Artık genel müdürlüğümüzün takdirine bağlı. Devam edeceğiz ama tabii kışa yaklaşmadan tarih veremiyoruz. Efendim tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Binlerce teşekkür ediyorum. Öyle İbrahim Bey böyle iki olmazsa öyle aferin. Bir kötü Türkü Deryası programına yine başlamış oluyoruz.
1: Başlamış evet. Oluyoruz ve iki önemli konuğu ağırlıyoruz bugün.
0: Aynen öyle.
1: İki birbirinden güzel ses, iki kıymetli insan. İlk konuğumuzu davet ediyorum kuvvetli alkışlarınızla. Gülay Arslan geliyor.
0: Güzel alkışlarınız. Evet.

0: Gülay Arslan. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş geldin canım. Hoş geldin. Ta Erzincan'dan orası Sivas, ondan sonra Ankara.
2: Evet.
1: Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Gülay,
1: tabii tatil için oradaydın.
2: Teşekkür ederim.
1: Tatil için oradaydın değil mi?
2: Evet, tatil için. Evet. Memleketim. Bir memleket havası alalım dedik.
1: Yetmiş.
2: Burası da böyle denk gelince oradan geldik. Sivas'ı da gördük. Sivas üzeri gelmiş evet. bulunduk.
0: Sağ olsun, davetimizi kırmadı ve bizimle birlikte bugün Gülay Arslan. Benim İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan kıymetli arkadaşım,
2: evet.
0: kız kardeşim artık yıllardır.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Güzel orkestramız, kıymetli orkestramıza da Selçuk şefim. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Selçukcuğum,
2: ve sevgili konuklarımız, sizler de hoş geldiniz.
1: Şimdi Selçuk Bey deyince herkes bu tarafa bakıyor, alkışlıyor şefi ama Veysel çok alıngandır. Çok alıngandır. Evet. Ve benim çok değerli kardeşim, güzel insan. Bunun yeri söylememe gerek yoktur. Hakikaten bağlamada virtüöz. Az öz. Ve diyorum ki Serkan Özdemir.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Serkan Bey. Sağ olunuz, hoş buldum. Öncelikle stüdyomuza, ekranlara başına kıymetli konuklarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizlere de davetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel alkışlarınızı rica ettim değerli kardeşim.
0: Biz teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Sağ olunuz. Evet, bugün mükemmel bir türkü akşamı sizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi türkü deryasında birbirinden güzel eserlere yer vereceğiz. Türkiye'nin her yöresinden eserlere yer vereceğiz. Efendim, iki kıymetli konuğumuz var. Bugün keyifli bir akşam. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve Serkan Bey bizim için bir eser seslendirecek.

0: sonrasında tabii ki güzel sohbetlerimiz olacak.
1: Evet, sağolunuz. O zaman biz de bir memleketimize, Erzurum'a bir selam verelim bir uzun havayla. Raci Alkır ustamızdan Allah rahmet eylesin. Bir uzun hava ve peşine de yine rahmetli Mahmut Erdal'ın Hayalin Karşımda Her An Her Zaman.
0: Şahane. Alkışlarınız Serkan Özdemir için efendim.

0: olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun.
1: Dileğiniz dert görmesin. Sözünüze, sözünüze sağlık efendim.
0: Teşekkürler.
1: Evet, bu sene hakikaten çok önemli kayıplar verdik. Onlardan birisi de Volkan Konak'tı. Şimdi ondan bir eser seslendireceğim. Sonrasında çok acı bir kaybımız oldu aslında. Ona da bir değinmek isterim müsaadenizle. Halk müziği camiasının çok önemli bir üstadı Yücel Paşmakçı hocamızı çok yakın bir tarihte 19 Haziran'da ebediyete uğurladık. Hakikaten halk müziği adına çok büyük emekler vermiş hem eğitimciliğiyle hem derlemeleriyle efendim hem icracılığıyla hakikaten çok kıymetli bir insandı. En önemlisi de insan da hakikaten
2: tabii
1: insanlığıyla
2: Serkan
1: çok.
2: Serkan Hoca istersen bir anlatsın Hamdi'ciğim. Evet. Yücel Hoca ile ilgili. Evet.
0: Evet tabii ki öncelikle ailesi olmak üzere tüm sanat camiamızın başı sağ olsun. Kıymetli hocamızın emekleri çok büyüktür halk müziğimize. Özellikle enstrümantal oyun havaları, bağlama müziğine, bağlamada yöresel tavırlara çok ciddi katkıları vardır. Tabii bunun yanı sırası kurumumuzda da hem sanatçı olarak hem koro şefi olarak hem de 1972 İstanbul Türk Halk Müziği Müdürlüğü, 1976 Müzik Dairesi'nde Türk Halk Müziği Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür hocamız. Ve çok ciddi anlamda röportajımıza eserler kazandırmıştır. Çok kıymetli bir isimdir.
2: Allah nurlar için yatsın. Yalnız ben başka açıdan değerlendireceğim. Sanatının dışında hani böyle Türk örf adetinde bir şey söz var ya, adam gibi adam, naif bir insan, kibar bir insan, hiçbir zaman aşağıdan gelen kişilere hep yardımcı olmuştur. Bugünkü halk müziğinde bizim jenerasyonda özellikle tüm arkadaşlarımıza emeği geçmiştir. Allah nurlar içine yatsın, kanı kanı rahmet eylesin diyorum.
1: Amin. Amin.
2: Evet. Evet. Ve hemen bir şey okumak istiyorum. Bütün gelen, bütün herkes bizim başımızın tacı, şerefler verdiniz. Ardahan Kars Iğdır Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Canan Avşar Uzun hanımefendi. Binlerce teşekkür ediyorum. Ayrıca hep beni yalnız bırakmayan değerli hemşerilerim, güzel hemşehrilerim, Mişmiş Diyarı, Sayın Avukat İbrahim Kalı ve Mehmet Can Polat kardeşlerime binlerce teşekkür ediyorum. Kayısı getirdiler ama hemen bir şey rica edeyim. Baba oradan ta Allah razı olsun evinden çıkmış gelmiş. Ben sembolik olarak şuradan böyle 5-6 tane vermek istiyorum.

0: Teşekkür ediyoruz ikramlarınız için efendim. Evet, kayıplarımızdan, acı kayıplarımızdan bahsettik. Hakikaten çok önemli bir isimdi Volkan Konak da. Şimdi ondan bir eser seslendireceğim ama öncesinde şunu da belirteyim. Ben bugün İstekler Gecesi yaptım. Biraz sonra söyleyeceğim eserde Selahattin abimin ailesinin isteği üzerine söyleyeceğim bir eser.
1: Helal olsun. Benden istemediler, senden istediler. Allah Allah.
0: Ay, o kadar torpilim olsun. Evet. Volkan Konağ'ın Ömrüm eserini seslendireceğim. Selçuk abicim dedi ki bunca yıldır bir arada çalışıyoruz. Herhalde bu son sezonun son canlı yayınında beni kırmazsın ve benim için bu eseri söylersin dedim. Abicim hiç söylemedim daha önce ama çalışırım, senin hatırın için çiğ tavuk yerim ve seslendireceğim sizler için efendim. Ömrüm diyeceğiz. Sağ olun.

0: Sonsuz teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Sağ olun. İsteğinizi yerine getirmeye çalışın efendim. Umarım beğendiniz. Sizler de beğendiniz mi? Teşekkür ediyoruz. Çok mersi.
1: Ben mi? Ben dünden beğendim ya.
0: Eyvallah.
1: Bana baktığı yok. Ben dedim, öyle söylemek zorundayım. Partilerim ya kardeşim yani. Ben dünden, hatta evvelsi günden beğendim.
0: Sağ olsun, her zaman evet. Destekler, her zaman beğenir, takdir canım eder abicim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sıra bende herhalde.
0: Evet, sıra sende abi.
1: Evet.
0: Ne seslendireceksin bizim için?
1: Muhlis Sakar. Malatya. Vay Allah'ına kurban ya. Şimdi ben ne kaldırayım. Öyle bir araya bir sıkıştırırım. Hele dur bunu okuyalım da Allah büyüktür. Bak kardeşim.
0: Evet. Hadi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Rahmetle anıyoruz. Mucis Akarsu'yu da alkışlayalım rahmetle. Evet.
1: Yüreğine sağlık abi.
0: Evet.
1: Evet, sıra Serkan Bey'de.
2: Evet, peki.
1: Sohbet edeceğiz ama birazdan edelim sohbetimizi. Peki. İlk önce sizden güzel bir eser dinleyelim. Ne dinliyoruz Serkan Bey?
2: Neşet Ertaş Usta'dan Yardan Ayrı Düşeli.
1: Yattığı yer nur olsun. Efendim, alkışlarınız Serkan Özdemir için.

0: Çok güzel alkışlar. Çok güzel alkışlar.
1: Yüreğinizde aktörünüz.
0: Canan, teşekkürler. Can kardeş.
2: Ben teşekkür
0: ederim. Can kardeş.
2: Estağfurullah. Ustalara selam olsun.
0: Şimdi biraz evvel unuttum. Unuttum derken herhalde şey atladı. Ve bizi her hafta reytinglerde birinci yaparak gerek stüdyoda gelen gerekse bize evlerinde konuk eden tüm konuklarımıza Allah'tan aşağı Canan teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman programın Allah'a çok şükürler olsun. Allah'tan aşağılı sizlerin sayesinde gerek ekran başındaki izleyicilerimiz sayesinde hep bir olduk. Bir olmak Allah'a mahsustur. O da bize yakışır. Ayıp söylemesi yani. Evet. Canım benim.
1: Evet Serkan Bey, ağzınıza yüreğinize sağlık tekrar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
1: Efendim Selahattin abicim, istersen sen bahset Serkan Bey'le daha... iyi bir dostunuz ve hukukunuz var. Serkan Bey aynı zamanda TRT Müzik Dairesi Başkanı.
0: Başkanı, evet.
1: Efendim, kendisi Twitter'ını paylaşmadı sizlerle mütevaziliğinden.
0: Tevazu olduğu için.
1: Çok güzel çalışmalar da yapıyorlar. Biraz sohbet etme şansımız da oldu program öncesinde. Evet. Neler yapıyorsunuz Sayın Başkanım? Biraz bahsederseniz çok mutlu oluruz.
2: Şöyle, kurumumuzun okul olma özelliğinin en iyi yansımasıdır diye düşünüyorum. TRT'mizin çocuk ve gençlik koroları, o korolardan yetişmiş birisi olarak da kıymetli gençlerimizi, kıymetli çocuklarımızı bir okul olma özelliğiyle, kültürümüzün her türdeki müzikleriyle onları donatmaya, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda kıymetli çalışmalar yapan eğitimcilerimiz, sanatçılarımız ve ailelerimiz, destek olan ailelerimiz var. Haricen bir çalışma yürütüyorduk ve o da notalarımızın, ustaların ses kayıtlarının, değerlerimiz dediğimiz biyografileri, sanatçılarımızın biyografilerinin yer aldığı, etkinliklerin, akademik camianın yer aldığı bir dijital platform. nota.trt.net.tr adresi. Kıymetli Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Sait Sobacı Beyefendi'nin vizyon ve destekleriyle, Genel Müdür Yardımcımız Serhat Eroğlu Beyefendi'nin destekleriyle platformumuzu açtık. Müzik camiamıza, kıymetli müzik alanında eğitim gören gençlerimize, konsertlerdeki akademik camiaya hayırlı olsun diyoruz. Böyle bir platformumuz oldu.
1: Biz de
2: oldu.
1: Hizmetlerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah,
1: ve...
2: teşekkür
0: Çünkü
2: ediyoruz.
0: Çünkü TRT bir okuldur her konuda. Bu okulda da kardeşim gereken hakikaten çalışmaları ben de bilhassa şahidim. Allah ondan razı olsun ve en güzel alkışlarınızı bir kez daha rica ederim.
2: Estağfurullah.
0: Canına teşekkürler.
1: Çok
0: sağ
1: teşekkür
0: canım.
1: Ediyoruz.
2: Teşekkür
1: Bu kültüre hizmet eden sanatçılar olarak bizler de. TRT her zaman zaten Türkiye'nin kültürünün, Anadolu topraklarının bütün kültürel mirasının evet. aslında en kadim hafızası, arşivcisi.
2: Evet.
1: Bu anlamda hizmetleriniz için tekrar teşekkür ediyoruz.
2: Biz
1: Gönülden
2: teşekkür ediyoruz.
1: Alkışlarınızla lütfen.
2: Sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Ve diyor ki, diyoruz ki, Gülay'cığım, değil mi? Gülay'da.
1: Gülay hocam, o kadar güzel yürekli bir insan ki.
0: Evet.
1: O benim kaç yıldır bacım diyorum ben ona. Kız kardeşi olduk hakikaten, artık hani belli bir yıldan sonra arkadaşlıklar artık kardeşliğe evrilir ya, hakikaten öyle bir dostluğumuz var.
3: Ama güzel bakan güzel görür, güzellikler güzeli bulduğu zaman var olur. O sende var ki bende de var olmuş.
1: Canımsın.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür
3: Çok
1: ediyoruz.
0: Ona şöyle diyeyim, söyleyene değil söyletene bakacaksın değil mi? Ya,
1: aynen arkadaşım. Öyle.
0: Evet, buyur canım benim.
1: Evet, ne seslendireceksin Gülay'cığım?
3: Sevdan ile düştüm yaban ellere.
1: Haydi bakalım, hadi hepinizin bakalım. Bildiği bir eser eminim eşlik edeceksiniz.
3: Eşliklerimizi bekliyoruz.
1: Gülay Arslan için alkışlarınızı efendim, buyurunuz.

0: orkestramız.
1: Vay ki vay.
0: Gülay arkadaşlar. Kopel arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum.
1: Gülay kardeşimi tekrar bir daha alkışlar mıyız? Rica edeyim. Yandan teşekkürler. Sağ olsun, var olsun diyorum. Ve
0: geçen hafta genç bir arkadaşımıza yer vermiştik. Çok kıymetli iki tane pırlanta gibi vokalist arkadaşımız var. Bir tanesi Efe Ateş'ti. Geçen hafta yer verdik. Bu hafta da Elmas İler arkadaşımız. Efendim huzurlarınıza gelecekler. Türkü Deryası'nın iki tane pırlanta ismi.
1: Ona biraz heyecan lazım. Heyecan zaten
0: heyecan
1: var.
0: Lazım.
1: Biraz da alkış lazım.
0: Efendim Gazi Üniversitesi Konservatuarı mezunu. Sevgili Elmas, çok kıymetli bir arkadaşımız. Aynı zamanda çok güzel bir eser de paylaştı geçen sene değil
2: geçen
0: mi?
2: Geçen yaz, evet. Evet. Şefimiz Selçuk Murat Kızılateş, kıymetli Biricik ağabeyim Veysel Ateş, İskender Kar, Sefacan Merdivan, Buğra Kutbay ve Ahmet Özgül'ün eşlikleriyle Alagözlü Ceylan Geldi isimli Karacaoğlan'a ait sözler, müziği Musa Eroğlu'ndan alınan güzel bir eser paylaştık. Sizlerin de beğenisini sunduk. Takdir
0: çok
2: seyircimizin.
0: Çok güzel bir eserdi. Çok da beğenildi, dinlendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de yine sen daha çok böyle Orta Anadolu eserleri söylemeyi, seslendirmeyi seviyorsun. Neşet Ertaş Üstad'dan.
2: Cahildim dünyanın rengine kandım.
0: Alkışlarınız Elmas İler için efendim.

0: daha güzel bir alkışlar.
1: Bir kız anne. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık.
2: Harikasın.
1: Evet. Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Ha, bir daha okuyacaksan biz gidelim.
3: Estağfurullah hocam.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınız tekrar evet. Elmas İler için. Yolun açık olsun. Müzik yolculuğun keyifle geçsin. Güzelliklerle dolu olsun.
1: Allah işinin gücünü rast etsin. Ve diyoruz ki hepimizin bildiği gözünü kapatarak okuyacağız.

Ocağı ta dedemizden kalma böyle diyorlar, nostalji falan. Eski diyelim daha güzel oluyor. Eski ama hiçbir zaman eskimeyen türkü. Hep beraber okuyacağız, rica edeceğim. Şimdiden rica edeceğim. Ne diyoruz? Yeşil ördek gibi daldım göllere. Evet.

0: Biz de sizleri alkışlıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli eşlikleriniz için.
0: Evet.
1: Ne dedim? Ben bu akşam istek akşamı yaptım efendim. Bütün repertuarımı isteklerden oluşturdum. Selahattin Alpay abimin o kadar kıymetli bir ailesi var. O kadar kıymetli bir eşi var ki Emine ablacığım. Çok kıymetli kızları ve oğulları Canan, Nalan ve Birbey. Hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Onların isteği üzerine yine repertuarımda hiç olmayan, daha önce hiç söylemediğim bir eseri bugün huzurlarınızda onlar için seslendireceğim. Narman kazasında diyeceğiz efendim. Evet. Erzurum'a doğru gidiyoruz. Hediyemiz olsun. Kabul buyursunlar.

0: Çok teşekkürler. Sağolunuz. Orkestramızın ellerine, kollarına sağlık. Sağlık.
1: Çok teşekkürler. Var olasın. Buradan da aileme sevgiler diyorum. Hepsini tek tek öpüyorum. Daha ne diyeyim ha? Yeter.
0: Yani daha ne desin Emine ablacığım yani.
1: Evet. Efendim Mardin diyoruz. Mardin bakayım var mı? Mardin. Mardin. Ama Mardin bu türküsü farklı bir türkü. Hepinizin çok sevdiği ve benim özellikle yapımcım olmazsa olmaz dedi. Yoksa program iptal olur dedi. Ne diyoruz? Sabiha diyoruz.

0: Yüreğine sağlık abicim.
1: Arayla şunu belirtmek istiyorum. Ne olursunuz kurban olayım herkese, hepinize. Çocuklarınıza türkü okutun. Türkü bilsin. Niye biliyor musunuz? Dama sermişler hedik, saçları belik belik. Muskalar yazdıran, gelmesin sana tellik. Düşüne kemlik, düşünebiliyor musun güzelliği? Duyguyu görebiliyor musunuz? Evet.
0: Yüreğine sağlık abi. Çok az süremiz kaldı. Yine su gibi aklı geçti, evet, programımız. Lütfen hemen konuklarımızla da vakit kalsın, yer verelim istiyorum. Serkan Bey, buyurunuz hemen. Çok bekletmeden dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi, eserinizi.
2: O zaman Osman Özdenkçi ustamızdan bir dörtlük Bu Dağlarda Bağ Olmaz diyelim. Peşine de Bayram Aracı ustayı yad edelim. Bir dörtlük de Oyalı Yazma bağlayalım.
0: Hadi bakalım, alkışlarını Serkan Özdemir için efendim.

0: teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık. Efendim sizleri böyle alacağım. Programımızın sonuna geldik. Evet, canlı yayınlarımızın son bölümüydü bu sezon. Ancak bir band programı da çekmiştik biz sizler için. Önümüzdeki hafta 1 Temmuz'da Ender Balkır ve Fındık Buse Katılmış'ın konuk olduğu bölümümüzü lütfen kaçırmayın. Yine TRT Müzik ekranlarında, Türkü Deryası'nda olmayı ihmal etmeyin diyoruz. Efendim, yeni sezonda tekrar görüşmek ümidiyle konuklarımıza sonsuz teşekkürler. İyi ki
1: biz
0: geldiniz
1: Serkan Bey. Ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz.
3: Serkan, ayaklarına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Sana sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkürler. Sağ olun, var olun. Tekrar binlerce teşekkürler ediyoruz. Ve benim derlediğim Mehmet Yumru Tepe hocamın çok hareketli Malatya'dan Emo diyoruz. Evet.

19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Abi.
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'a?
5: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Kıymetli TRT Müzik izleyicileri, Müzik Yolcuları programına bu akşam da hoş geldiniz. Efendim, birbirinden güzel Hicaz eserler bu akşam siz kıymetli izleyicilerimiz için.
1: Öylesine kıymetli, öylesine değerli bir repertuardan sizin isteklerinizle, seçtiklerinizle şahane bir seçki yaptık. Diliyoruz, inanıyoruz ve biliyoruz ki bugün de sizlerle birlikte o gönül penceresinden harika nameler seçip yolculuğumuzda farklı farklı duraklarda sizlerin güzelliğinizle yol alacağız. İlk eserimiz Türk müziğinin büyük ustası Alaaddin Yavaşça desek.
0: Evet, hocamıza aitti.
1: Hocamıza hakikaten buradan rahmet dileklerimizle onu da anmış olalım. Şimdi bir yaşayan değerimiz. Enstrümantal müziğinde çok kıymetli değeri. Bizim de çok değerli hocamız Göksel Baktagir'e ait Sevda isimli bir eserle yol alacağız. Çünkü enstrümantal müzik burada belki sözler olmayacak ama sizin kalbinizin, gönlünüzdeki o sevdayı açığa çıkartmanız için büyük bir

0: zenginlik olduğunu düşünüyorum. Acaba nerelere gideceğiz? Hangi duraklarda yol alacağız sevgili Mine?
1: Bakacağız nasıl bir yolculuğa çıkacağız kıymetli izleyiciler. Ama gerçekten kıymetli müzisyen abimiz, kıymetli dostumuz Göksel Baktagir'in öyle güzel ifadesi var ki bu güzel eserde. Şimdi gelin hep birlikte o sevdanın yolculuğuna biz de kapılıp gidelim.
0: Buyurun sevda zedeler.

0: Emeğiniz var olsun kıymetli arkadaşlarım. Ahmet, bilmiyorum sen de benimle aynı fikirde misin ama Hicaz'ın hep böyle yüreği ağlatan bir tarafı var değil mi? Kalp yakan bir tarafı.
1: Diğer makamlarımla yani Hicaz ve diğerleri olarak, evet. Hicaz ailesi ayrılır ama Hicaz ve diğerleri olarak da ayırsak yeridir gerçekten. Tam da kalbin ortasına her şekliyle, her formuyla, hareketli eserleriyle, evet. Ağır eserleriyle o kalbin dehlizlerinde müthiş bir yolculuk pusulası sunuyor bize.
0: Sanıyorum bu akşam da sizler de bizimle birlikte şöyle kalbinizin en derinliklerindeki o ince notalara kadar yolculuk yapacaksınız diye düşünüyorum. Ve sırada çok ölümsüz bir besteci Avni Anıl. Avni hocamızın gerçekten sanıyorum en sevilen Hicaz eserlerinden bir tanesi. Rüya gibi uçan yıllar, ama hemen küçücük bir parantez açıyorum. Avni Hoca ile ilk tanışmam Samsun'da, Samsun Müzik Cemiyeti'nin konserinde konuk olarak gelmişti ve daha 10 yaşındaydım. Ve solomda bu eserdi. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Konser bitti, elimden tuttu. Çocuğum ne yaşadın ki, ne anlatıyorsun dedi. Çok hoşuma gitmişti her okuduğumda. Gerçekten kalbimin bir tarafı titrer. Gelin bu güzel eseri hep birlikte söyleyelim. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

0: akılsız başa vurulur mu? Yoksa bu akılsız baş tam da göğsün üzerine koyup sevilir mi? Bilmeyiz ama hakikaten bulunduğumuz yüzyılın en büyük bestekarlarından.
1: Evet.
0: Kalbin ta içine dokunan büyük usta Avni Anıl. Ne büyük mutluluk ki onunla tanışmak, beraber müzik
1: çok
0: yapma
1: şükür.
0: Şansına
1: evet.
0: nail olduk. Ona da buradan rahmet duygularımızı gönderelim.
1: Ve şimdi Ahmetciğim sen bize bir Türk filmi sahnesi yaşatacaksın. Çünkü hep bu güzel eser çaldığında benim gözümün önünde o siyah beyaz, o nostaljik Türk filmleri geliyor. Ne güzel hep şarkıları bu filmlerle bağdaştırıyoruz ve belki çoğumuz da bu güzel eserleri o filmlerden öğrendik.
0: O kadar çok sevilmiş ki bu sayede.
1: Evet.
0: Şarkının bestekarı da burada çok önemli tabii ama filmlerin sekanslarından inanılmaz bir o film o şarkıyla özdeşleşmiş halde.
1: Evet.
0: Bunu da çok verdiğimiz konserlerde de sinemanın büyük yıldızlarıyla da bunu her zaman deneyimliyoruz. Çok keyifli bir şarkı söylemesi keyifli. Sözler biraz acıklı. Yalancı yârim diyeceğiz ama bunu yine siz söyleyeceksiniz. Ekran başındaki dostlarımız hazırlıklarını yaptılarsa kendilerini bir film platosunda hayal edip oradan çatalı bardağı artık ellerine mikrofonla gibi hissedip söylemeye başlarlarsa mikrofon müzik yolcularının daimi izleyicilerinin yalancı yârim sevmiş bulundum seni.
1: Sevmez olaydım demiş. Hadi birlikte söyleyelim. Buyurun.

0: Gönüllerinize sağlık, ellerinize, nefesinize sağlık. Yalancı yarimi bence herkes şöyle otururken ekranlarının başında sallana sallana söylemiştir diye umuyorum ben. Çıkışta göreceğiz.
1: Göreceğiz. Lütfen bizi bizimle paylaşmayı, bizi etiketlemeyi unutmayın. En büyük zevkimiz olabilir gerçi de. Program çıkışlarında acaba kimler neler söylemiş, hangi güzel sesleriyle, hangi gönüldeki sesleriyle bizlere eşlik etmiş, müzik yolcularını zevkle, şevkle bekliyoruz efendim.
0: Ve müzik yolcuları yayınla başladığından beri her hafta en az 5-6 kişiden sürekli bu isteği duyduk. Ya. Ve bu akşam da gerçekten sizlerin isteklerinden, Hicaz isteklerinden özellikle bir potpourri oluşturduk sizler için. Hepsini sizlerin istekleri üzerine seçtik ve gerçekten aslında hayatı anlatan kısacık bir şarkı ama o kadar çok duygu barındırıyor ki içinde herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir eser. Bir Metin Eryürek bestesi efendim. Kayboldum kaybolan yıllar içinde diyeceğiz ve yine kıymetli bestecimizi de saygı ve rahmetle analım ve efendim eşliklerinizi bekliyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: O yıllar öylesine güzel geçti ki, öylesine evet. güzel geçti ki biz bu eserleri doyum olmadan sizlerle birlikte paylaşma fırsatını buluyoruz. Nasıl gidiyor Hicaz yolculuğumuz diye şöyle içimden sanki sizler karşımızdaymışçasına sormak geldi ama bizim için çok keyifli gidiyor sevgili arkadaşlarımızın yüz ifadelerinden. Bunları anlıyoruz. Gönlüne sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii bu güzel eserleri hep dinliyoruz ama sağ olsun sevgili Burç her hafta öyle güzel canlandırıyor ki bu eserleri bize. Tekrar tekrar okurken ayrı bir şevkle okuyoruz. Eminim senin de eşliklerin öyledir. Öyle düşünüyorum.
0: Hakikaten bu bir gerçek. İyi müzik iyi müzisyenlerle yapılıyor.
1: Evet.
0: Hem gönlü hem notası hem kalemi sağlam, nefesi sağlam, sağlam dostlarla. Ellerinize gönlünüze sağlık. Sizlerle birlikte olmak büyük keyif. Bu yolculukta bu durakları sizlerle paylaşmak büyük keyif. Şimdi yine müzik yolcularının kıymetli solistlerinde.
1: Evet, efendim, sıra sizde.
0: Sıra sizde. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter diyeceksiniz. Bakalım neler olacak. Şöyle hafif koltuklardan da yerler alındıysa sahneye doğru. Biz ufak ufak başlayalım sevgili Mine.
1: Bence hediye de edebilirsiniz söyleyip sonra bu güzel eseri. Küçük bir tüyo.
0: Çok güzel bir tüyo oldu bu. Ben hediye edeceğim kişiyi seçtim şu anda.
1: Tamam, hadi buyurun o zaman.

0: Ben eşlik etmediklerini zannetmiyorum. Çünkü efendim sizler kamera arkasını görmüyorsunuz ama kamera arkasında öyle keyifle eşlik ediyorlar ki gerçekten arkadaşlarımız bizlere, ben inanıyorum ki ekranın öbür tarafı da bizlere eşlik edip söylemişlerdir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle bu anların bir de benim için en kıymetli anı. Hem burada harika bir atmosferle
0: evet.
1: eşlikler geliyor. Bir de mırıldanan bir minenin sesini duyuyorum kulağımda. Seni dinlemek de benim için çok büyük bir keyif. Senin de ağzına sağlık sevgili dinleyicim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim hani dedik ya, Hicaz makamı hem yürek yakan bir makam hem de çok hareketli ve cıvıl cıvıl bir makam. Şimdi Zeki Duygulu'nun o eminim hepimizin çok sevdiği bir eseri var. Hicaz bir eseri. Mahmur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim. Karabiberim diyeceğiz. Hadi buyurun.

0: harikasınız gerçekten.
1: Bu da tuzu biberi oldu icazın. Yani, değil mi? Ama değil karabiberi mi? Oldu. Çok da keyifli oldu.
0: Evet.
1: Gönlüne sağlık sevgili çok dostlarım. Ellerinize
0: ediyorum.
1: Sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ekran başında mutlaka tuzlar biberler serpildi diye düşünüyorum. Müzik her anıyla bambaşka alanlar açıyor bize. Şimdi sırada ağlamışım, gülmüşüm.
0: Kırılıp
1: var.
0: Dökülmüşüm senin umurunda mı?
1: Değil mi? Ama bence birilerinin umurunda diye düşünüyorum. Bu şarkının muhatabı da bence bunun umurundadır. Çünkü o kadar güzel yazılmış ki, o kadar inceliklerle dolu bir eser ki yine. Senin güzel sesinden dinleyelim istiyoruz.
0: Haydi o zaman buyurun kıymetli ekran başındaki izleyicilerimiz. Bu güzel Alaaddin Şensoy eserini gelin hep birlikte söyleyelim.

0: Alaaddin Şensoy demişken bir minik parantez açmak istiyorum.
1: Tabii
0: kıymetli
1: ki.
0: Bestekarımıza. Kıymetli oğlu Hakan Şensoy.
1: Evet.
0: Çok değerli bir orkestra şefi. Birlikte çalışma şansımızı, fırsatımız da oldu. Hatta Kanun Konçertosu'nda ilk yöneten kıymetli bir orkestra şefi. Buradan da kendisine selam olsun. Böyle kıymetli değerlerimize buradan selam göndermek, sevgi göndermek, rahmet göndermek bizim aynı zamanda bir boynumuzun borcu gibi de hissediyoruz, değil mi Mine?
1: Tabii ki, çünkü o kadar büyük hizmetleri var ki ve yaşadığımız şu günlerde kıymet bilmek gerek. Ben hep onu diyorum sevgili Ahmet. Özellikle yaşayan değerlerimiz, kıymetlilerimiz, tabii ki ebedi dünyaya göç eden büyüklerimiz, onlar apayrı bir yerdeler ama hani derler ya, yaşarken kıymet bilmek gerçekten çok çok önemli. Ve şimdi benim çok çok sevdiğim bir eser. Beni tanıyan dostlar çok iyi bilirler zaten. Ama bu güzel eseri şimdi ben sevgili Ahmet ve kıymetli arkadaşlarımın o güzel tınılarıyla ben burada oturup sizlere eşlik edeceğim. Ama asıl eşlik ve asıl mikrofon sahibi sizlersiniz efendim.
0: Ama oturabileceğinden pek emin değilim. Çünkü neden? Latin ezgileriyle dolu.
1: Evet.
0: Biraz farklı bir aranje sizleri bekliyor. Umarım bizleri dinleyenler de yerinde oturmazlar ve bizleri o güzel duygularıyla eşlik ederler. Buyurun sevgili dostlar. Bir zamanlar bir yar vardı. Bakmaz oldu yüzüme diyeceğiz bakalım.
1: Haydi buyurun.

0: Sen yine her zamanki gibi arkadaşlarımız o ustalıklarıyla konuşturdular. Eser bambaşka bir taraflara bir gitti bir geldi. Ama gerçekten oturduğum yerde ben de keyifle her zamanki gibi eşlik ettim. Ve şimdi bir güzel eser var. Hicaz'ın en güzel
1: Evet.
0: eserlerinden. Bir Saadettin Kaynak eseri efendim. Ve bu güzel eseri yine sizlerle birlikte seslendireceğiz. Lakin bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya dek kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Ama unutmayın ki önümüzdeki hafta yine bavulumuzda birbirinden güzel şarkılarla sizleri tam da burada bekliyor olacağız.
1: Ve şununla da birlikte bekleyelim istiyoruz. O güzel istekleriniz, o güzel yorumlarınız bizim yolculuğumuza öylesine güzel bir yön veriyor ki. Ve bu isteklerde bulunmaktan lütfen alıkoymayın bizleri. Bizlere bunları paylaşmaktan, sizin için hafta boyunca bunun için hazırlanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki müzik yolculuğumuza neler olsun, nereleri birlikte görelim, nereleri birlikte gezelim. Lütfen bizi yönlendirin ve biz de keyifle bir sonraki haftaya şevkle hazırlanalım. Bu haftalık sizlere veda ediyoruz.
0: Haftaya dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Ela gözlerine kurban olduğumla devam edeceğiz ama neler neler olacak. Gönder tangosu.

0: Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
1: Senin koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Bazı şarkılar vardır, sadece bir dönemi değil bir hayatı anlatır. Bugün dünden bugüne uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Plaklardan kasetlere, Walkman'dan CD'lere, 45'liklerden 2000'lere. Ben Irmak Arıcı, müziğin sadece bir ses değil hafıza olduğuna inananlardanım. Bugün stüdyomuzda şarkıların hikayesini ve günümüze nasıl uzandığını konuşacağız. Irmak Arıcı ile dünden bugüne başlıyor. Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan, vokalleriyle beni büyüleyen. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk. Çok
0: bulduk.
1: teşekkür
0: Nasılsınız?
1: ederim. İyiyiz. Seni gördük, daha iyi
0: Çok
1: olduk.
0: iyi olduk, evet.
1: Çok
0: Güzelliğinle,
1: teşekkür
0: neşenle
1: ediyorum.
0: bizi
1: Canım benim.
0: karşıladın.
1: Siz de öylesiniz. Çok da şıksınız Çok
0: maşallah.
1: teşekkürler. Sağ ol. Senin güzel bakışın,
0: Çok
1: güzel
0: teşekkür
1: yüreğinden.
0: ediyorum. Ben böyle Gülden senle hep nostaljik bir hava seziyorum. Böyle gerek kliplerinde, gerek böyle tavırlarında. Bilmiyorum, haklı mıyım onu bir sormak istedim. Merak ediyorum.
1: Seviyorum sanırım. O ruhu sevdiğimi
0: Çok da
1: düşünüyorum. Aslında
0: yakışıyor
1: bu
0: ama.
1: çok kendimde analiz ettiğim bir durum değil açıkçası ama eskileri seviyorum. Eskimeyen eskileri çok seviyorum. Güncelleyen, yeniliğe ayak uyduran eskileri çok seviyorum. Sanırım ben de öyle bir kadınım.
0: Çok da yakışıyor sana. Peki şarkılarına bunu yansıtıyor musun?
1: Yansıtıyorum yani artık çocukluktan bu yaşa gelen işte o konuşma ve anlatım dili bende nasıl bir dünya yarattıysa onu korumaya gayret ediyorum. Onu dışına çıkmamak için çaba sarf etmiyorum açıkçası. Hani derler ya adım hıdır elimden gelen budur diye. Hangi duyguyu nasıl aktarmak içimden geliyorsa hep o yolda devam ediyorum.
0: Peki çocukluktan beri dedin, yani şarkılarının sözünü ve müziğini senin işte yaptığını ve bestelediğini biliyoruz. Çocukluktan beri süre gelen bir şey mi bu, yoksa belli bir yaştan sonra?
1: Aslında çocukluktan beri daha doğrusu benim orta birden orta ikiye geçtiğim yaz tatilinde bir gün evi süpürürken keşfettiğim bir şeydi bu kendimde.
0: İnanılmaz.
1: Evdeki görevlerimi yerine getirirken bir gün böyle bildiğin elektrik süpürgesiyle evi süpürürken bir şeyler mırıldandı ve inanılmaz hoşuma gitti. Dedim ki ah, bu çok güzel bir duygu. Ben bunu devam ettireyim. Tabii iyisi kötüsü tartışılır ama o günden beri hep bir şeyler yazıyorum. Hep yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında. Çünkü
0: Değil mi?
1: bizim
0: Duygu
1: yazdığımız
0: aktarımı gibi.
1: şarkıları dünyanın öbür ucunda da birileri dinliyor. Duygusuna sen bir nevi aracı oluyorsun. Aslında o arada böyle küçük o teşekkür enerjisi dolanıyor ve çok çok tatlı bir
0: Kutsal
1: yardımlaşma
0: ya.
1: çok.
0: Üretebiliyor olmak müthiş bir şey. Kesinlikle. İyi ki de
1: İyi
0: yazdın.
1: ki. Çok teşekkür
0: İyi ki o
1: ederim.
0: şarkıları yazmışsın Gülden.
1: Çok teşekkür
0: Vallahi.
1: ederim.
0: Gerçekten. Egün sen nasılsın?
1: İyiyim bir tanem. Bildiğin gibi sahnelerden sahnelere koşturduğum bir dönemdeyim yine.

0: Nasıl gidiyor
1: Tatlı
0: müzik
1: geçiyor.
0: hayatın?
1: Güzel geçiyor. Biliyorsun işte belli şehirlere gidiyoruz. Belli mekanlarla anlaşmamız var. Özel geceler devam ediyor. Bir de Gül'den kadar şarkılar, güzel şarkılar yazamadığımız için biz de
0: Estağfurullah.
1: etraftan böyle
0: Yok. Siz
1: seçiyoruz.
0: çalışacaksınız. Siz il dışında olduğunuzda ben
1: Biz
0: çalışıp size şarkı yazacağım. Öyle bir
1: kesinlikle.
0: işbirliği içinde devam edeceğiz.
1: Gülden, o zaman senin güzel sesinden hangi şarkıyı söylemek istersin? Hangi şarkıyı dinleyelim?
0: Yakarım İstanbul'u diyelim mi?
1: Haydi gelsin bakalım.

0: Allah. Ne güzel bir beste, ne güzel
1: Harika.
0: Bir ses.
1: Harika.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Sözünü
1: ederim.
0: müziğini sen yapıyorsun zaten
1: Evet, evde
0: çoğu
1: mutfak
0: şarkının, değil mi?
1: masasında. O masanın dili olsa da konuşsa ırmakçım
0: Ay çok
1: yani.
0: güzel, çok duygulandım.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet efendim, şimdi sahne öncesi vazgeçilmez bir ritüeliniz var mı? Merak ediyoruz, bu kadar sahne alan, bu kadar güçlü vokali olan
1: Teşekkür ederim
0: Begüm'ü.
1: canım benim. Yani ses açarım klasik, bir de dua okurum. Böyle bir kendimi korumaya alırım. Böyle Batu bakar bana, şöyle yaparım sürekli falan işte. Kapatıyorum kendimi falan diye,
0: Nazarlardan kenmiyoruz
1: nazarlardan.
0: zaten.
1: Başka bir şey yok ama ses muhakkak açarım. Şimdi biraz da kapalı hatta sesim ama işte
0: Peki,
1: açarsın.
0: henüz yapmadığın ama mutlaka yapmak istediğin böyle müzikal bir yolculuk var mıdır?
1: Tabii ki var, olmaz mı? Ya büyük bir artık biletli konserler böyle.

0: Çok da
1: Değil
0: yakışır
1: mi?
0: sana.
1: Bir
0: Çok
1: şöyle
0: da yakışır.
1: harbiyeler falan kim istemez
0: Harika
1: yani?
0: olur. İnşallah nasip olur diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum sana.
1: Hepimizin
0: Çünkü
1: hayali o tabii
0: çok
1: ki.
0: çalışkan olduğunu biliyorum.
1: Canımsın, teşekkür ederim.
0: Çok da güçlü bir vokalin var. Tekrar
1: Sağ
0: altını
1: ol, canım
0: çizmek
1: benim.
0: istiyorum. Zaten dinleyicilerimiz de fark edecektir.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman senden böyle Yıldız Tilbe'den
1: Sahnelerde de çok
0: güzel bir şarkı
1: evet,
0: dinleyelim
1: sevilen bir
0: mi?
1: şarkı var sahnede söylediğimiz. Onu söyleyelim o zaman.

0: Nasıl bir hissetmektir böyle
1: Bir gün
0: ya?
1: bize gel.
0: Geleceğim.
1: Bize gel, şarkılar söyle.
0: Ne olur söyleyelim.
2: Muhteşem de, ağzına sağlık.
1: Ay, ne kadar güzel, su gibi bir ses. O kadar kalbe
0: Teşekkür
1: işliyor ki,
0: ederim. Begüm'ü
1: harikasın.
0: dinlemeye bayılırım ben zaten. Yani böyle gittiğim gerçekten nadir sahnelerdendir canım benim.
2: Canımsın, teşekkür
0: Ağzına
2: ederim.
0: sağlık.
2: Çok sağ ol.
0: Teşekkür ederim.
1: Bekliyoruz
2: Mutlu oldum.
1: Harbiye konserini.
0: İnşallah.
1: Önde
0: İnşallah.
1: oturup en çok alkışlayanlar biz
0: İnşallah. Ben de
1: olacağız.
0: önden bile diyorum.
2: İnşallah. Alın.
1: İnşallah görürüz o günleri.
0: İnşallah. Evet, giden. İlham tıkandığında seni yeniden açan şey nedir? Daha çok beste için aslında söylüyorum bunu.
1: Kendimi çok iyi hissetmek. Genelde ben şarkılarımı zaten enerjimin çok yüksek olduğu dönemlerde yazıyorum. Aksine belki hani böyle perişan olduğum zamanlarda o açık şarkıların çıktığını düşünüyorlar belki, ama tam tersi, benim enerjimin çok yüksek olması lazım şarkı yazabilmem için. Çünkü kendi kendime problem ettiğim bir şey varsa başka bir şey yapamıyorum zaten, o sorunu çözmekle ilgilendiğim için. Ama enerjim yüksekse algılarım çok daha açık oluyor ve anlatmak istediğim duyguyu daha içimden gelerek anlatabildiğimi biliyorum. O yüzden güzel bir şarkı çıkıyorsa bil ki ben çok mutluyum.
2: Ay ne güzel.
0: Gerçekten mi?
2: Değil mi? Tam tersini aslında
1: Evet, öyle
2: duyacaktım gibi.
1: düşünülüyor genelde.
0: Büyük böyle hani çok moralim bozukken ya da bir tık depresyonda kendimi hissediyorsam o zaman çıkabiliyor bende. Zaten çok hareketli şarkı da yazmadığım için ben oradan da bir tık belli oluyor ama buna şaşırdım
1: Evet, benim en
0: gerçekten.
1: acıklı şarkılarım motivasyonumun ve moralimin en yüksek olduğu zamanlarda çıktı. Çünkü antenlerim kalkıyor, inanılmaz algılarım açılıyor. Daha iyi analiz ediyorum kendimi de, kendi duygularımı
0: Müthiş.
1: da.
0: Peki en çok dinlediğin şarkı türü ne? Onu merak ediyorum.
1: Slow şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. O slow şarkıların ruhunu, o mesela şimdi Begüm'de de hissettim onu. O kadar kalbime
0: Evet.
1: dokundu ki, böyle su gibi bir ses
0: Çok.
1: kendince yorumladı. O duygu, ya bu şeye benzetebiliriz bunu görmek. Şimdi hepimiz hayatta benzer olaylar yaşıyoruz ve benzer sıkıntılarla mücadele ediyoruz, ama etkiye olan tepkilerimiz değişebiliyor hepimizin. İşte her seste aslında o farklı bir yorumu, farklı bir duyguyu sana aktarıyor karşındaki kişi. O yüzden ben bunu galiba slow şarkılarda daha fazla yakalayabildiğimi düşündüğüm için, şahsi zevk olarak söylersen evet, ondan yana kullanabilirim oyumu.
0: Peki sen daha çok hangi böyle müzik dinlemeyi seversin, söylemeyi seversin? Senin çok geniş bir repertuarın olduğunu
1: Çok.
0: biliyorum ama
1: Evet.
0: böyle işte atıyorum arabesk çok beni anlatıyor dediğim böyle bir müzik türü var mı?
2: Ya eskiden çok fazla Türk sanat müziği dinliyordum. Çünkü eğitimim de oralarda olduğu için. Ama bu işi artık böyle meslek olarak yapmaya başladıktan sonra tabii ki yeni ne çıkmış, bakalım günümüzde neler oluyor falan diye bir böyle kurcalamaya çalışıyorum, ama ben de ya genelde kendimi slow şarkılarda buluyorum. Yani slow pop benim için vazgeçilmez
0: Ruh
2: yani.
0: halimiz daha çok
2: Evet.
0: anlatıyor. Peki 90'larla aranız nasıl?
1: Harika. 90'lar. Bayılıyoruz. Çok
0: Değil mi?
1: bayılıyoruz ya. Ben hayranım 90'lara. Yani hep geçmişi düşündüğümde, çok sevdiğim bir şarkı çıktığında koşarak, böyle müzik setlerimiz vardı ya evde, ona böyle kulağımı dayar beklerdim. İşte anons yaparlardı. Reklamlardan sonra şu şarkı gelecek diye beklerdim böyle. O 90'ların ruhu bambaşka ya. Anlatım dili bambaşka. Naifliği bambaşka. Ben hayranım 90'larda üretilen tüm
0: Peki
1: şarkılara.
0: sizce o zamanlarda mı yaşamak daha güzeldi, şimdi mi?
1: Şimdiki zamanda o zamanın ruhuyla yaşamak çok güzel bir şey.
2: Çok güzel cevap dolu. Bence de katılıyorum. Katılıyorum buna, evet.
0: O zaman birlikte bir Arnavut kaldırımı yapalım mı şu
1: O
0: 90'ları yad
1: harika
0: edelim?
1: harika olmuş. Hadi
0: Haydi
1: bakalım.
0: bakalım.

0: Ama çok sevdiğim bir şarkı.
1: Benim de öyle ve ne kadar keyifli seninle beraber şarkı söylemek.
2: Sağ olun efendim. Evet. Şimdi aslında hiç ara vermeden böyle demek doğru olur mu bilmiyorum ama bir tık gençliğimizin şarkısı diye düşünüyorum.
3: Evet öyle ama artık
2: Taner'den Affetmedim Kendimi gelsin mi? Hadi
1: Oo.
2: bakalım.
4: Çok güzel bir şey.

0: orkestra arkadaşlarımıza da kocaman alkışlar ekran başından geldi diye yorumlayalım. Sağ
1: Harikasınız.
0: olsunlar.
1: Allah'ım ne güzel bir yere geldim. Ben ne kadar
0: Devam
1: şanslı bir
0: etsek
1: ben
0: değil mi?
1: var bugün, evet.
0: Biz de öyleyiz inan. Bu şarkının bende çok farklı bir yeri var. Ve bir tık benim ergenliğime denk gelmiş bir şarkıdır. Ve büyük aşk acılarıyla dinlenilmiş.
1: Taner'e buradan selam olsun.
0: Aynen
1: Şarkıları çok
0: öyle.
1: güzel.
0: Bir de kardeşi vardı galiba, Tuna Tobu
1: Evet.
0: diyebiliyorum.
1: Ya.
0: Onun da çok yine güzel sesi. Hatta neredeyse aynı gibi hatırlıyorum.
1: Mükemmel. Şahane. Bir gittik geldik yani
0: Evet,
1: 90'lara.
0: gözlerim doldu.
1: Evet.
0: Şimdi bir şarkı senin için nasıl doğuyor? İşte söz mi, melodi mi, his mi? Nasıl başlıyorsun? İşte mutlu olduğunda başladığını biliyorum.
1: Evet, her şey aynı anda. Kaybedecek
0: Ha,
1: vakit
0: onu
1: yok. Her
0: soracaktım
1: şey
0: ben. Hani
1: aynı.
0: söz önden gelir, sonra müzik mi yoksa birden?
1: Ben de birden oluyor. İkisi birden
0: Ne
1: geliyor.
0: güzel ya.
1: Ya bir de şey de yok böyle, hani biraz yazdım kalkayım iki tur atayım ara vereyim yarın de, o öyle bir şey
0: Ha
1: yok yani.
0: böyle başladın
1: Oturuyorum,
0: gittin.
1: kahvemi alıyorum, yazıyorum, bitiyor, kalkıyor. Ne anlatacağımı biliyorum çünkü. Yani ne hissettiğimi biliyorum. Genelde bu biraz da empatiyle olan bir şey yani. O kadar tabii derdi bizim bireysel olarak taşımamız.
0: Mümkün
1: Hep
0: değil.
1: diyorum kolumuzda serumlarla falan gezmemiz gerekir yani. O yüzden oturuyorum, anlatıyorum, tamam
0: Başka
1: diyorum falan.
0: hikayelerden de o zaman
1: Çok besleniyorum.
0: besleniyorsun.
1: Evet, çünkü şeydi, az önce söyledim yani hepimiz benzer olaylar yaşıyoruz ama etkiye verdiğimiz tepkiler değişkenlik gösteriyor ve bende şey var, sohbet ettiğimde birileriyle tanıştığımda konuştuğumuz konu başlıklarını unutabiliyorum ama bana bir olay anlattıklarında ne hissettiğini, o mimikleri asla unutamıyorum.
0: İşte. İnanılmaz bir şey değil mi?
1: Yani
0: Derin
1: ne
0: bir duygu
1: yaşadığıyla değil de
0: gerçekten.
1: insanların ne
0: Hissettiğiyle
1: hissettiğiyle
0: evet.
1: daha çok ilgiliyim.
0: Ben eskide sadece kendi duygularımla şarkı yazabiliyordum. Bir tık belli bir zaman geçtikten sonra böyle arkadaşlarım dertleriyle vesaire de yazmaya başladım. Ama o kendi dertlerim kadar bana göre nacizane etkili olmadı diye
1: Evet, çünkü
0: düşünüyorum.
1: biz arkadaşlarımızın dertleriyle ilgilenmekten kendi
0: Gerçekten
1: dertlerimize
0: unuttuk
1: dönemediğimiz için
0: gibi bir durum var. Doğru
1: bu da
0: söylüyorsun.
1: güzel ya. Ve her şekilde besleniyoruz. Kendimizden de besleniyoruz, çevremizden de besleniyoruz. O güzel eser çıkıyor mu ortaya? Evet, çıkıyor. Şey, bizden çıktıktan sonra zaten gidip bir yerde sahibini buluyor ya
0: Buluyordu.
1: o.
0: Evet,
1: O
0: o çok
1: çok
0: güzel bir
1: güzel bir
0: şey.
1: duygu.
0: Doğru. Bir kelimeyle müzik nedir sizin için? Zor bir soru. Bunu
1: Zor.
0: Begüm'e sormak istedim.
1: Tutku, ben ilk söyleyeceğim şey tutku olur herhalde müzikle ilgili.
0: Değil mi? Çok
1: Evet.
0: fena anlatan bir cevap aslında. Doğru. Hem çalışkanlık
1: Çocukluktan
0: hem
1: beri
0: şey, her
1: tek
0: şey
1: şey
0: içinde.
1: tutkuydu. İfade ettiğim tek şey kendime. Bu işe tutkum var diyordum.
0: Öyle de yapıyorsun ama. Peki ilk single'ımız Unutamam dedin diye biliyorum. Doğru mu?
1: Evet, bireysel olarak ilk single'ım. Onun öncesinde ilk merhabamız Emre Aydın'la beraber yaptığımız Soğuk
0: O da
1: Odalar'dı.
0: ne şarkıydı. O da
1: Evet.
0: ne şarkıydı.
1: Mükemmel.
0: Gerçekten inanılmaz. Yine söz müzik.
1: Söz müzik bana ait. Evet, düet yaptığımız bir
0: Diyecek
1: şarkıydı.
0: bir şeyim bulamıyorum.
1: Ama benim tek başıma ilk merhabam Unutamam dedin de.
0: O zaman onu dinleyelim mi?
1: Seve seve.

0: İnanılmaz bir şarkı gerçekten.
1: Büyülendim. Yine büyülendim.
0: Ne çektik be Irmak'cığım, ne çektik
1: Olsun,
0: yani?
1: böyle duygularımıza tercüman oluyorsun.
0: Evet.
1: Çok çok daha
0: Gözlerin
1: güzel bizim için.
0: sulanmasına da ihtiyacımız var.
1: Ağzına sağlık, yüreğine
0: Teşekkür ederim,
1: sağlık.
0: sağ olun.
1: Evet, şimdi sevmedim Karagöz'üm.

0: Çok güzel bir şarkı.
1: Şahane. Ne kadar güzel söylediniz.
0: Evet, şimdi hep beraber böyle hareketli güzel bir şarkı okuyalım mı, ne
1: Seve
0: dersiniz?
1: seve, harika olur.
0: Haydi bakalım.

0: Bravo, harika.
1: Benim için çok güzel bir programdı. Ayaklarınıza sağlık.
0: Bizim için de
1: Bugün
0: öyleydi.
1: sizi
0: Çok
1: burada ağırladığım
0: teşekkürler.
1: için çok çok mutluyum.
0: Biz de öyle. İyi
1: İnanılmaz
0: ki varsın.
1: mütevazi, müzik yönünden inanılmaz dolu insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz
0: Biz
1: için.
0: teşekkür ederiz canım benim.
1: Biz de ekranları başında izleyen, dinleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Haftaya programda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücüğünü...

0: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadını yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bir TRT klasiği, çeyrek asırı aşkın bir süredir devam eden müzik programı, Akşam Sefası programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.

Evet, bizler her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için o kadar güzel eserler hazırladık ki umuyorum yine bu akşam buradan giderken çok memnun ayrılacaksınız. Ben öyle düşünüyorum. Ne dersiniz? Kimlerle okuyacağız şarkılarımızı? Birbirinden değerli arkadaşlarım için. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için de şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Yine alkışlar devam edecek. Hiç kesmeyelim alkışları. Güzeller güzeli şefimiz. Sevgili Komutan Okur. Ve tabii ki yapımda, yayında emeği geçen bütün ekip için şöyle hepimiz kuvvetli bir alkış yapalım. Sözü de fazla uzatmayayım isterseniz. Şarkılarımızla devam edelim. Kiminle devam edelim? Sevgili Ömer Faruk Özcan. Şöyle güzel sesinden başlayalım. İyi seyirler efendim.

Sağ olun. Teşekkür ederim.

0: 다른 말입니다. 잠깐.
1: 하ftaya aynı gün ve aynı saatte akşam sefasında buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Hazırsınız artık, tamam. Efendim, efendim. Efendim, duyamıyorum. Böyle devamlı olmalı. Diğer dansman parçamıza mı geçsek acaba?

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TRT Müzik ekranlarında yüreklerinize dokunacak, adı gibi içten, adı gibi derin bir program, Aşk Gözünden. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, Aşk Gözünden doğan türkülerle yüreğinize misafir olmaya geldik.
1: Evet sevgili Deniz, ben de müsaadenle izleyicilerimize merhaba demek istiyorum. Saygı ve muhabbetle selamlıyorum hepsini. Yöreden yöreye, gönülden gönüle uzanan birbirinden değerli eserlerle kıymetli halkımızın huzurunda olacağız. Anadolu'muzun birbirinden değerli eserleri, anonim eserleri, kökü çok eskilere dayalı, hepimizin dinlediğimizde yüreklerimizde çok şeyler hissettiğimiz, gönüllerimize dokunan kıymetli eserleri, bunların yanında biraz da bugünü yakalayan eserlere de yer vermeye çalışarak bir program hazırladık hep beraber. Umuyoruz gönüllere dokunur, gönüllere bir ayna tutar, öyle demek istiyorum.
0: Bir de hocamın birbirinden güzel eserlerin yanında muhteşem şiirleri de var. Bugün hocam müsaadenizle programımız için Aşk Gözünden adlı kıymetli şiirinizi ben okumak istiyorum öncelikle.
1: Estağfurullah, lütfen.
0: Programımızı onunla açalım.
1: Buyurun.
0: Aşkın ummanından damlalar süzüp gönüller yoluna sunalım bugün. Diyardan diyara coş ile gezip aşkı can özünde duyalım bugün. Türküler söyleyip dostluktan yana, hikmetli sözleri hep binbir mana. Şifa olsun deyi

0: Sevgiyle cana armağan eyleyip diyelim bugün. Sevgi, saygı ve hoşgörü diyerek, yurt sevgisi, vatan, bayrak diyerek, birlik, beraberlik, dostluk diyerek, kardeşlik demine doyalım bugün. Söyleyelim türkülerin hasını, hissedelim özünü, manasını. Silelim kulağın bütün pasını. Gönüller pak edip yuyalım bugün.
1: Evet.
0: Hocam yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Senin de gönlüne sağlık, nefesine sağlık, diline sağlık. Sevgili Deniz, dilersen ben de kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Halkımıza takdim etmek istiyorum. Onları zaten tanıyorlar halkımız. Sevgili Sedat Akdağ, kendisi hem sazın bütün çeşitlerini kullanacak, hem bunun yanında işte sazbüş denilen bir saz var. O ud, lavta gibi çalgıları da burada çalacak. Zurna, balaban, mey gibi çalgılarda da bizim çok kıymetli genç kardeşimiz sevgili Buğra Kutbay var.
0: Fena Buğra.
1: Evet. Kemanede yine kıymetli kardeşimiz Harun Karateke var. Dönüyorum bu tarafa. Klasik gitarda Çağrı Gözeten. Bas gitarda Ömür Kasa. Ve perküsyonda da, vurmalı çalgılarda da Hüseyin Özdoğan. Hepsine şimdiden emekleri için hem teşekkür etmek istiyorum, ellerine sağlık diyorum.
0: Şimdi gelin hep beraber bu yürek yolculuğuna beraber çıkalım. Hocam, programın mimarı olarak ilk sizin türkünüzle başlayalım. Bir Eleşkirt türküsü okuyacaksınız.
1: Evet. Benim doğduğum ilçenin türküsü, Eleşkirt türküsü, kıymetli İsmet Koçkar'dan derlenmiş. Onu seslendireyim ben.
0: Lütfen hocam.
1: Onunla başlayalım.

0: Valla yüreklerimizi dağladınız. Eleşkirten kopup gelen bir yürek sızısı. O aşk ayrılığı ne güzel anlatmış. Siz de
1: Bir
0: ne güzel.
1: ağıt bu sevgili Deniz. Bir ölüm üzerine söylenmiş. İki başlı bir sevda. Bir kızı iki genç seviyor. Kızın gönlü de birisinde ama diğeri işte pusuluyor ve öldürüyor. Onun üzerine söylenmiş bir ağıt bu. Altında yatan bu duygu yoğunluğu da oradan. Eğer biz de yansıtabilmişsek ne mutlu bize.
0: Kesinlikle. Hep bunlar böyle bir yaşanmışlıkların öyküsü. Ben de şimdi güz mü geldi rengin soluk. Aşık Seyfi Doğanay'ın.
1: Seyfi Doğanay. Programımızda sevgili Deniz, müziğimizin hem uygulamalı olarak icra etmeye çalışacağız, örneklemeye çalışacağız ama bir yandan da böyle küçük küçük noktalarına böyle bilgiler aktaralım istiyorum.
0: Hocam lütfen o ilminizle gönüllerimizi aydınlatın zaten.
1: Eksik olma, çok teşekkür ederim. Çünkü bunların altında, o türkülerin altında çok büyük hikayeler, çok büyük hayatlar yatıyor ve çok büyük ustalıklar, yürek yangınları yatıyor, büyük de emekler yatıyor. Bunlardan birisi, bu emekçilerden bir tanesi de Seyfi Doğanay Usta. Seyfi Doğanay Usta'yı ben Aşık Seyfi Doğanay olarak tanıdım. O zaman daha 20'li yaşların başındaydım. Biz bu müzik pratiği içerisindeyken Aşık Seyfi Doğanay çok güzel deyişler söylüyordu.
0: Evet.
1: Aşıklama dediğimiz çok güzel deyişler ifade ediyordu, kazandırıyordu halkımıza. Orada ben tanıdım. Kendisi 1949 Hozat doğumlu, Tunceli Hozat doğumlu. İşte 70'li yıllarda bu Almanya'ya, o göç kısmında, o da oraya gitmiş ve Almanya'da plak çalışmaları yapıyor. Daha sonra 86 yılından itibaren Türkiye'ye geliyor ve burada çalışmalarına devam ediyor. Kendisine has bir yorumu ile çok sayıda türkü üretti.
0: Evet.
1: Birçok türküye de kaynaklık yaptı kendi bölgesinin türkülerine. Çok muazzam türküler kazandırdı. Bu bir tanesini de sen şimdi seslendireceksin. 2015 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, orada da vefat etti. Kendisine haktan rahmet diliyorum, emekleri için, ve müteşekkiriz. Bugün de
0: Evet.
1: senin
0: Amin.
1: okuyacağın Güz mü geldi, rengin
0: Rengin
1: soluk, değil mi?
0: soluk,
1: Ömrüm
0: ne tez
1: türküsü.
0: yaprak
1: Evet.
0: döktün ömrüm. O zaman okuyalım haydi
1: Lütfen.
0: beraber.

0: Sesine, nefesine sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok güzel oldu. Ne güzel oldu.
1: Severek okuduğum bir türkü, çok da içlendiğim bir türkü. Ruhu şad olsun tekrar. Evet. Hocam sırada sizin okuyacağınız eser var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hangisi?
1: Ah Dünya, söz müzik size ait olan.
0: Evet ya...
1: Ay hocam çok tatlısınız öyle.
0: Şimdi çok eskilerde gelirdi de bana böyle bu türkü yapma, içime doğardı bir şeyler, ezgiler, sözler falan. Hep utanırdık biz o zamanlar. Türkü yapıyorum demek böyle ayıptı yani. Hocalarımız vardı başımızda, büyük ustalar vardı. Hep böyle kendimizi gizledik, sakladık, fakat belli bir zaman sonrasında orayı, o kapıyı açma gereği doğdu. İşte ben de 40'lı yaşların başından itibaren neredeyse şiirler yazmaya çalışıyorum. Onları havalandırmaya, Anadolu deyimiyle havalandırmaya çalışıyorum. Beste demiyorum çünkü beste farklı, havalandırma başka. Beste yapılıyor, türkü yakılıyor malum.
1: Evet.
0: Türkü yapabilmek, yakabilmek için de önce yanmak lazım. İşte havalandırıyorum naçizane. Bugün bir tanesini seslendirmeye çalışayım sizlere. Ah Dünya. Hepimizin başında bu dünyanın çileli çileleri, o bir eleştiri gibi onu seslendirmeye çalışıyorum.
1: Eminim herkes kendinden bir şeyler bulacak bu eserde. Ara ara sizin tabii ki o sözün gücünü çok iyi kullanıyorsunuz ya siz. Bizim o fark edemediğimiz, aslında böyle hani söyleyip de geçtiğimiz o ayrıntıları bize anlatırsanız muhteşem olur hocam.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Harikaydı.
1: Sağ
0: çok
1: olun,
0: güzel bir eser. Ne kadar yalan da olsa umutlarımız var bizim. Şimdi ben de bir Karadeniz'e götüreyim sizi. Sözümüz iyi Halil Karabacak'a ait olan "Evimizin önünden dere akar denize, yaşlansaydık sevduğum senin ile diz dize" diyelim. Haydi bakalım.
1: Evet.

0: Teşekkür ediyorum
1: Sesine, nefesine
0: arkadaşlar.
1: sağlık. Sevgili Deniz, arkadaşlar sizden de ellerine sağlık. Sevgili Harun, solo için teşekkürler. Çok güzel oldu. Karadenizimizin çok ayrı bir cevheri var. Son dönemlerde de çok kıymetli icracılar yetişti onun içerisinden ve çok hem güncellediler hem de yepyeni eserler ürettiler. Bu da onlardan bir tanesi. Senin profilin de çok enteresan. Karadeniz türküleri böyle çok farklı bir yerde duruyor. Çok da yakışıyor sesine.
0: Teşekkür ederim. Tabiri caizse yapıştı üzerime. Beni Karadenizli zannedenler çok, aslen ben Siirtliyim.
1: Evet.
0: Buradan da memleketime selam olsun. Türkiye'mizin her tarafında selam olsun. Ama beni Karadenizli zannediyorlar.
1: Biz seviyoruz.
0: Ne
1: yani
0: mutlu.
1: Ben ağzıma yakışmıyor Karadeniz türküleri ama ben çok seviyorum. Yani ülkemizin her bölgesinin, her karışının çok kıymetli bir kültürü var zaten. Müzik kültürü inanılmaz yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Hepsini
0: hocam.
1: Ayrı ayrı seviyoruz. Yakıştırabildiğimiz ölçüde de sunmaya çalışıyoruz ama Karadeniz türküleri gerçekten senin sesine ayrı bir yakışıyor.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Deniz.
0: Daha repertuarımızda bir sürü var. Onların hepsini okuyacağız.
1: Duymaya çalışırız, evet.
0: Hocam şimdi sırada Aşık Veysel'in güzel bir türküsünü bize seslendireceksiniz. Bir aşkın kabulünü, özlemini dile getiren muhteşem bir türkü. Sizin o güzel sesinizden dinleyelim.
1: Çırpınıp içinde döndüğüm deniz.
0: Deniz.
1: Aşık Veysel'imizin bu muazzam deyişi seslendirmeye çalışalım.
0: Buyurun.

0: Ah, yüreğinize sağlık hocam. Harikaydı. Hayatımızda
1: Teşekkür ederim.
0: fırtınalarla boğuşuyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi sırada bir Kerkük türkümüz var.
1: Evet.
0: Evlerinin önü yonca. Abdülvahit Kuzeycioğlu.
1: Kuzeycioğlu'ndan. Deniz, istersen bu noktada da bir küçük bilgi vermek isterim.
0: Aa, lütfen. Çok memnun oluruz.
1: İzleyicilerimizle paylaşmak isterim. İşte bu türküler dedik ya, arkasında çok büyük emekler, çok büyük yürekler taşıyor. Çok büyük kıymetlerin bizlere ulaştırdığı türküler bunlar. Bunlardan bir tanesi de Kerkük türkülerinin efsane ustası Abdülvahit Küzecioğlu. Onun sesinden o kadar çok ve birbirinden kıymetli eserler bizlere ulaştı ki, şu söylüyoruz ya her zaman, Kerkük'ün zaten çok özel bir müzik dokusu var.
0: Kesinlikle.
1: Ben Kerkük'ü görmeden Kerkük'e hayran olanlardanım. Kerkük müziği üzerinden. Kerkük benim gözümde bağlık, bahçelik, bülbüllerin öttüğü, böyle
0: Ha, bana da
1: şırıl
0: öyle
1: şırıl
0: bir...
1: suların aktığı, böyle
0: Evet.
1: muazzam bir coğrafya geliyor.
0: Bana da öyle
1: O
0: geliyor.
1: müziği bize bunu hissettiriyor. İşte bunu en iyi yansıtan ustaların belki de başında gelenlerden bir tanesi Abdülvahit Küzecioğlu'ydu. Abdülvahit Küzecioğlu ile ilgili kısa bir bilgi derledim ben. İzleyicilerimizle onu paylaşayım. Hem de ustamızı
0: Almış olalım, evet.
1: anmış olalım. Kendisi 1925'te Kerkük'te doğuyor. Babası Ahmet Rıza Kerkük'te küzecilik yapıyor. Küzeyi Anadolu iyi
0: Küze ne
1: bilir.
0: demek hocam?
1: Kuze de diyorlar, küze diyorlar genellikle. Böyle ahşaptan filan su taşımak için, o eskiden sonraki metal devrinde bakır ibrikler filan var ya, onun yerine ahşaptan su taşımak
0: Ha,
1: için
0: tamam,
1: şeyler
0: gözümde
1: vardı.
0: canlandı
1: Canlandı değil
0: şimdi.
1: mi?
0: Evet.
1: Bir yerde de işte çanak çömlek için de küze denildiği söyleniyor ama ben küzeyi birebir görmüş, yaşamış birisiyim. O ahşaptan su taşınan böyle o güğün benzeri bir şeydi. Bu işi yaptığı için onlara işte küzeci deniliyor, lakabıyla tanınıyor. Abdülvahit Küzecioğlu 1944'te Irak Petrol şirketinde işe başlıyor. Buradan bu detayı veriyorum çünkü buradan bir başka yere doğru uzanıyor o yaptığı şey. 1952 yılında bu çalıştığı firma kendisini mesleki eğitim için Londra'ya yolluyor. Tesadüfler böyle ya. Londra'ya gittiğinde de BBC radyosu, oranın Arapça servisi, kendisini davet ediyor. Ve BBC radyosunda türküler söylettiriyor, Kerkük türküleri. İşte Kerkük türkülerin belki de ilk defa dünyaya
0: Açılımı.
1: duyurulması orada oluyor. Abdülvahit Küzecioğlu orada Kerkük türkülerini dünyaya duyuruyor ve kendisinden ses kayıtları alınıyor. Daha sonraki dönemlerde Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'de de TRT bünyesinde çokça kayıtlar alınıyor kendisinden. İşte bugün bizim TRT repertuarında olan, işte bizlerin okuduğu, bugün biraz sonra senin de okuyacağın o çok kıymetli türküler Abdülvahit Küzecioğlu tarafından iletilmiş oluyor. Üslubu çok muazzam bir üslubu var. Kendine özgü bir tavrı var.
0: Evet.
1: Repertuarı çok zengin, çok seçkin, çok zarif ve çok hoş bir üslupla da okuyor. Kendisine haktan rahmet diliyoruz. 2007 yılında Kerkük'te vefat ediyor, aramızdan ayrılıyor. Hak rahmet eylesin. Bu büyük ustaların yüzüstü hürmetine biz de işte böyle müziğin içerisinde olup
0: Ya.
1: bu müziğin güzelliklerini yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz.
0: Sevgi, saygı, özlemle
1: Evet.
0: anıyoruz. Ben de şimdi bu bilginin ışığında bir okuyayım bu
1: Evet.
0: türkü.

0: Sesine
1: Çok teşekkür ederim
0: sağlık, kendine
1: hocam.
0: sağlık sevgili Deniz. Sedat'cığım ne güzel yakıştı lavtan.
1: Evet ya, çok
0: Ellerine
1: güzeldi.
0: sağlık senin de.
1: Vallahi yüreğinize sağlık sizin de. Evet hocam, sırada yine sizin okuyacağınız bir eser var. Söz Karaca olan müzik Haydar
0: Haydar Kutlayer, değil
1: Kutlayer,
0: mi? Evet.
1: Candan İleri filmde. Çok
0: Evet.
1: sevdiğim bir aşk türküsü bu.
0: Bunu ben Musa Eroğlu ustamızdan dinlemiş ve sevmiştim.
1: Ben de.
0: Yıllardır da okurum, sahnelerde de okuyorum. Çok ayrı bir güzelliği var. O Karacaoğlan'ın çok tatlı, bal gibi dili, şahane edebiyatı. Bu Türkiye'de olduğu gibi sinmiş durumda. Seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam, lütfen.

0: Emeğinize sağlık hocam. Sesinize, soluğunuza sağlık. Nasıl bir sözdür? Ben kimi sevmişim senden ileri. Değil mi? Dediğiniz gibi bal bir anlatım değil mi
1: Evet.
0: Karacaoğlan? Ben de bir Balkan türkülerini şöyle bir Trakya'ya götüreyim mi sizi?
1: Ah ne güzel olur.
0: Güldaniyem. Hocam
1: Aa.
0: bununla ilgili bir sorum olacak size. Balkan türkülerinde neden böyle Güldaniyem, Pakizem, Ramizem hep böyle bir kadına ithafen yapılmış türküler?
1: Yok, kadına ithafen değil. Aslında sevda türkülerinin
0: Hep kadın
1: çoğu
0: isimleri
1: erkek
0: var.
1: ağzı olanların Anadolu'da da
0: Recep'im var doğru. Anadolu'da da var ama bu.
1: var da şöyle bir durum var. Anadolu'da böyle daha içe kapanıklık var.
0: Aa, tahmin ettim
1: Ve
0: şimdi.
1: isim vermekten çekiniyorlar işte. Hatta asıl ismini söylemiyor, bakıyorsunuz Mihriban diyor.
0: Değil mi?
1: Halbuki Mihriban değil yani. Bunun gibi birçok şey var. Ama bizim Trakya türkülerimiz, Balkan Rumeli kültürü zaten başlı başına bir güzellik, bir ayrıcalık hepimiz için.
0: Kesinlikle.
1: Bugün de orkestramızda sevgili Buğra'mız var. Genç kuşağın gerçekten çok kıymetli bir icracısı. O bölgenin zurnasını da çok ustalıkla çalıyor kendisi. Buraya da güzel katkılarda bulunur diye düşünüyorum Buğracığım.
2: Teşekkür ederim canım. Sağ olun.
0: Hadi bakalım
1: Tamam.
0: o zaman Buğra'yla başlayalım değil mi?
1: Evet.
0: Güldaniyem.

0: Yani zurnanın bu geldiği aşamayı görebilmek çok muazzam. Stüdyolara kazanıldı artık zurna, çok uzun zamandır var ama çok sıkıntılı bir enstrüman stüdyolarda.
1: Şey,
0: Ben çok
1: volümünün
0: yaşadım bunları.
1: yüksek olması
0: Yok yani
1: itibariyle mi?
0: kamıştı, entonasyondu, çok adaptasyonunda uzun zaman büyük emekler harcandı ama sevgili Buğracığım onu birçok yönüyle de daha rahatlatmış durumda. Tekrar tebrik ediyorum. Nefesine sağlık Buğracığım. Sizlerin de eline sağlık arkadaşlar.
1: Yolu bahtı açık olsun Buğracığımın.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet hocam, şimdi siz söylüyorsunuz, bir ben bir siz. Sarı saçın yaş durur. Evet, Niğde türküsü, Nurettin Bayhan, Nurettin Çamlıda türküsü.
0: Evet, Nurettin Bayhan'dan TRT sanatçısı rahmetli Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Benim hocam rahmetli Nida Tüfekçi,
1: Allah rahmet eylesin.
0: hocaların hocası, ustaların ustası.
1: Hocanız mıydı Nida
0: Evet, benim
1: Tüfekçi?
0: hocam da ustamdı.
1: Ya.
0: Çok çok özel bir simaydı zaten her yönüyle. O çok severdi bunu. Ben hem ona bir rahmet dileyelim diye hem de
1: Rahmetler
0: programımıza
1: olsun.
0: bir güzellik katsın diye
1: Nurlar
0: bu
1: içinde
0: eseri
1: uyusun.
0: seçtim. Uzun zamandır da okumuyordum. Şimdi okumaya çalışayım.

0: Kardeşim yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahaneydi. Hepinizin, tüm
1: Sesine gelene
0: arkadaşlarımızın.
1: sağlık. Deniz, sen de. Uğracığım, nefesine sağlık. Emeğine
2: Teşekkür
1: sağlık.
2: ederim hocam. Çok sağ olun.

0: Muhteşem. Bence bu programın en nazlı, cilveli türküsü buydu.
1: Çok
0: Bu
1: güzel eser değil mi?
0: nasıl güzel bir türkü
1: Çok
0: bu.
1: güzel, evet.
0: Hocam çok güzel yorumladınız.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: En
1: sağ
0: büyük hayranınız ben olabilirim.
1: olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Valla hocam ben de bir Eskişehir türküsü okuyacağım. Kahveyi kavururlar diyeceğim.
1: Evet.
0: Kaynak kişi ve bir derleyicisini söyledikten sonra bir veda konuşması yapacağız. Programımızın sonuna geldik bu arada.
1: Bitti süre öyle mi?
0: Nasıl bitti
1: Tamamladık.
0: anlamadık
1: Evet.
0: hakikaten. Türkülerle başladık. Aşkla konuştuk. Mest olduk. Ben kendi adıma mest oldum vallahi billahi.
1: Teşekkürler. Umuyoruz gönüllere hitap etmiştir. Gönüllere dokunabilmişizdir.
0: Mutlaka hocam, mutlaka kıymetli izleyicilerimizi bize vakit ayırıp dinledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Emin yayında, yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine, orkestramıza, size çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kahveyi Kavururlar, bir Eskişehir türküsü. Ahmet Kızılok, Dilek Yılmaz derleyen Ali Fuat Aydın. Hareketli bir türkü. Haydi bakalım. Aşkla tekrar buluşmak dileğiyle bir sonraki programda.

0: Adım Asya Arslan. 13 yaşındayım. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Ondan sonra şan dersi aldım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce bana teşekkür edeceksin derdi. Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok mutluyum. Müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve benim hayalim tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek.
1: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Survivor'dan tanıdığımız, kariyerine müzikle devam eden güzeller güzeli arkadaşım Aleyna Kalarcıoğlu bugün bizimle. Hoş geldin Aleyna.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Nasılsın? Aynen
1: Ben
0: öyle.
1: sana önce.
0: Sen cevapla.
1: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni burada gördüğüm
1: Ben de
0: için.
1: aynı şekilde. Ben de. İyi ki görüştük. Yoksa görüşemeyecektik
0: Gerçekten.
1: muhtemelen oyu.
0: Artık bunu telafi ederiz
1: Bence.
0: bu şekilde. Müzikle tanışma hikayen nasıl başladı?
1: Müzikle tanışma hikayem aslında şöyle. Hep kendi kendime çalıp söylüyordum ama ilk tabii ki Survivor'da o olay ortaya çıktı diyebilirim. İbrahim Erkal'ı sevme parçasını mırıldanırken çok beğenilmiş dışarıda. Onun üzerine birkaç yapımcıdan teklif geldi. O şekilde profesyonel bir şey düşünmeye başladım aslında.
0: Süper. Çok da güzel söyledin. Hatırlıyoruz, o zaman
1: Teşekkürler.
0: bayağı bir paylaşım yapılmıştı. Peki, pop müziğinden böyle hangi sanatçılarımızı seversin? Bazen hangi sanatçıları açıp dinlersin?
1: Ya ben şarkıların farklı yorumlandığı durumları çok daha fazla sevdiğim için Yıldız Tilbe çok severim. Gerçekten hani şarkıları okumak için değil de anlatmak için okuyor. Onu çok Hakan Altun'u çok severim aslında. Biraz benim
0: Biz
1: taraflarda
0: arabeskiz
1: bezim
0: aslında,
1: var.
0: evet.
1: Evet, aynen.
0: Dış görünüşümüzün bir tık
1: Kesinlikle hep
0: tersine.
1: tersi.
0: O zaman çok güzel bir şarkıyı senin yorumunla deneyelim mi?
1: Alır.

0: teşekkürler orkestra. Çok sağ olun.
1: Arkadaşım nasıl güzel grup sesler ya.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, kendi sound'unu oluştururken nelere dikkat etmeli merak ediyorum.
2: Aslında son zamanlarda özellikle bir tık daha vokalimi duyuracak müzikler yapmaya başladım. Belki de son şarkımın güzel gitmesindeki en büyük sebeplerinden birisi olabilir. Çünkü gerçekten kendi ses aralığımı bilerek yaptığım ve vokalimin ön planda olmasını istediğim bir şarkı oldu. Genelde ona dikkat ediyorum. Metronoma çok dikkat ediyorum. Çok ağır şarkılardansa bir tık daha böyle hani kafa sallatacak, daha böyle hüzünlü olsa da hype hüzünlü olmasına dikkat ediyorum. Bu şekilde.
1: Daha gururlu şartlar.
2: Evet, daha gururlu, evet.
1: Aslında sana araba çok yakıştırıyorum ben.
2: Evet.
1: Sen de söylemeyi seviyorsun.
2: Evet, seviyorum.
1: Seni böyle öyle de duymak istiyoruz yani bir gün. Mutlaka işte kendi kanalından yayınlıyorsun
2: Evet.
1: Şarkılarını. Kesinlikle böyle bir arabesk yapmalısın diye düşünüyorum.
2: Artık ben yaparım, seni davet ederim bir dahakine. Güzel olur.
1: Şekerim. Şimdi son zamanlarda çıkan dinleyiciler tarafından çok çok sevilen bir şarkın var. Gidesim var. Daha önce yorumlanmış bir şarkı.
2: Evet.
1: Çok güzel bir yere geldiğini düşünüyorum ben şarkının senin sanatına, senin sound'unla. Onu senden dinlemek istiyorum.
2: Tabii ki.

0: Çok yakışmış şarkısı hemen. Ben
1: eskiden de
0: niye?
2: Aa, sen söylemiştin Twist'ı.
0: Ben çok seviyordum ama öyle yeni saatla harmanlanmış. Düzenlemiş ki kim?
2: Birlikte çalıştığımız prodüktörümüz var, Rapnoz. O yaptı.
1: Böyle eskiden söylememiş şarkıları tekrar
0: Sık sık yorumlar mısın? Böyle daha yok da sıfır hani hiç dinleyiciyle buluşmayan şarkıları tercih edeyim.
2: Cover olarak bir de Issız Duvarlar yapmıştım. Ya tabii şöyle, mesela eski şarkıların bir kulak aşinalığı olduğu için tabii ki güzel, yani iyi o. Yani kabul ettirmek bir tık daha kolay oluyor. Bir de güzel, böyle yeni nesil bir aranje yapma daha güzel oluyor. Ama tabii hani biraz da kolaya da çok kaçmak istemiyorum. Kendim de çok üretmeye çalışıyorum. İçime sindikçe, gerçekten evet oldu dediğim vakitte çıkarmaya çalışıyorum. Bunlara dikkat ediyorum yani genel olarak.
0: Aslında geçmişte olan bir şarkıyı tekrar
1: işte yorumlama, tekrar bir aranjede
0: işte düzenlemesini yapmanın ben bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani diğer tarafta yeni olan bir şarkıyı dinleyiciyle buluşturmanın daha riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden yorumlanmış bu bir risk.
2: Evet, hiç beğenilmeme şansı da var. Evet,
1: O
2: doğru.
1: yüzden ben tekrar yorumladığım şarkıları çok çok beğendim.
2: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Peki, geçmiş dönemlerde böyle esinleniyor musun şarkılarla?
2: Evet, tabii ki de. Yani çünkü o zaman Yıldız Tilbe bir yerde bir röportajında şey demişti. Hani neden şu anda o kadar duygulara hitap eden şarkılar olmuyor tarzı. O kadar her şey hızlı tüketiliyor ki, eskiden de demişti o duygular. Hani eskiden de aşık olmak, beklemek, mesaj beklemek, reddedilmek. Bu duyguların hepsi eskiden çok güzeldi, o yüzden söze dökülebiliyordu diye. Yani o tarafı düşündüğümde biraz tabii ki daha zor aslında sıfırdan bir şey yapmak. Ama yani benim açımdan daha zor. Çünkü eskilerde o kadar güzel işler var ki, bir de hani ah ona benzemesin, şuna benzemesin, hani kopya gibi olmasın diye de çok uğraşıyorum açıkçası. Hani sıfırdan, sıfır duyumlu bir şey aynen öyle çıkartmak için. Ama tabii ki hani ister istemez kulak kayıyor. Hani bir nakarat yazarken bile ya hani şundan dolayı mı aklımda kaldı falan diyor. Evet, oluyor öyle.
1: O zaman böyle eskilerden
0: Güzel bir şarkı söyleyeceğim.
2: Yapalım.

0: Bizi böyle bir eskilere götürüyor.
1: Evet, güzel şarkı gerçekten.
0: Keşke bazı böyle eserlerin kıymetini bilebiliyor olsak zaman
1: Evet,
0: sonrasında
1: kesinlikle.
0: işte.
1: Bu eserleri bilmeyen aslında çok, biz birazcık da ara kuşağız seninle. Ne Z kuşağıyız ne Y'ydi galiba. Arada bir kalmışlık var. Biz aslında eski şarkıları da biliyoruz. Yeniye de hakimiz ama hiç eskiye hakim olmayan da bir nesil var mesela. Onlara bu şarkıları yeniden yedirmek ya da söylemek bence çok güzel bir şey.
0: Kesinlikle dinlemeliler. Özellikle türkü benim için çok kıymetli geliyor. Şimdi ben söz yazarı ve besteci olduğum için naçizane kendimce bu türkülerdeki anlamları, o sözleri, böyle o aşkları
1: Evet.
0: ne kendi kalemimde ya da başkalarının kaleminde bulamıyorum. O yüzden bence bizim gibi olan genç arkadaşlarımız, genç müzisyen arkadaşlarımız mutlaka türkülerimize sahip çıkmalı diye düşünüyorum.
1: Çok doğru.
0: Peki, geçmişten konuşmuşken,
1: Evet.
0: 45'ler, 90'lar senin için ne ifade ediyor? Öyle bir nostalji mi, sever misin?
1: Aslında evet, sevdiğim böyle çok nadir birkaç parça var. Onları da mesela zaman zaman diyorum ki acaba tekrardan söyle bir yeni nesiller aranjı mı yapsam falan diye. Yani gerçekten o duygu hissiyatı ve o altyapıdaki o his olayı var ya, onu tamamen hissettiğimiz bir dönem bence o süreç.
0: Kesinlikle katılıyorum. Peki eskilerden bir şarkı söylersin bize.
1: Eskilerden Karaağaç falan mı? O değil mi?
0: Olur.
1: Tamam, olur, söylerim.

0: Çok teşekkürler. Çok güzel söyledin. Beni duygulandırdın.
1: Ay.
0: Orijinal sorularıma devam etmek durumunda.
1: Gönder gelsin.
2: Stüdyoda mı daha rahatsın yoksa sahnede mi?
1: Stüdyoda daha rahatım tabii ki.
0: Çünkü yani sahnede ister istemez bir hata çok büyük şeylere mal olabilir. O yüzden bu sadece ses anlamında değil bu arada. Yani kıyafet olsun, duruş olsun, hani ayakkabın olsun bir şekilde bir şey yani. Takılıp düşme ihtimali olsun her şey. Sonuç olarak onlar silinmiyor, hep kayıtlarda kalıyor. O yüzden stüdyoda her zaman daha benim, daha hani pijamalı benim, daha rahatım. Evet.
2: Peki, ilk sahneye çıktığın anı hatırlıyor musun?
0: Evet, hatırlıyorum. ya şöyle, Fransa'da tatildeydim. Ve yeni çalıştığım bir menajerim vardı. Bir belediye konserinde konuk olarak çıkacaktım. O da sevgili Burak King'in konseriydi. Çok severim kendisini. Daha hani tatilimin ikinci günü, daha hani bir hafta oradayım. Aradı beni, dedi ki hani böyle böyle şey var, gelir misin falan. Hemen geliyorum, kapat dedim. Direkt uçak biletini aldım. Sanırım Esenler Belediyesi'ydi. Öyle oradan geldim. Orada çıktım ilk defa. Ve hani iyi ki gelmişim dedim yani. Orada gerçekten o sahnede sen de aynı duygulardasındır. Yani kendini en iyi ifade edebildiğin, en mutlu olduğun yer. O yüzden iyi ki de gelmişim.
2: Peki şu an sahnede o heyecan devam ediyor mu yoksa daha dingin bir halde mi var sahnede?
0: Bir tık daha dinginim yani. Aslında şöyle, zamanla şöyle bir şey yaptım ben. Normalde çok heyecanlanan bir insandım. Hani konuşmam bile mimiklerimdir, şudur, beni çok yoruyor genel olarak. Sahneye çıkmadan önce de aynı şekilde. Ama böyle son zamanlarda hani bu olayı çok kafamda minimale getirip hani ne olabilir ki falan tarzında sürekli kendime şey yaptım, yönettim. Ve şu anda o heyecan çok minimal düzeyde. Olması gerektiği gibi diyebilirim.
2: Yani bence hepimiz insanız. Bunu başta biz unutmamalıyız. Ben de senin birbiriyim. Ben seni çok iyi tanıyorsun ve
0: Evet.
2: ama dinleyicilerin de bu şekilde hoşgörülü olduğuna inanıyorum ben ona.
3: Öyle, ona inanmak istiyorum yani. Güzel güzel duygusal şarkılar söyledik. Şimdi biraz hareketlenelim diyorum.
0: Sen
3: Ne
0: de
3: dersin?